Erden Cuma ve Haydar Paşa Karanlığı. Saçma sapan şiirler yazıyorum sevgilime. Sıkıntıdan huzurluk geliyor aklıma. Ve sevgilime mesaj çekiyorum. Çok çirkinsin.

Ah be aşkım, şaka yaptım ben sana. Hiç terk etmek olur mu? Hem de tam final haftası. Altı üstü bir mesaj çektim. Hem bu neyin tatlısı Allah

0: 26 90 12 624 34 34.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Busem.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
6: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
7: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
13: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
13: 0533 974 45 90.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
13: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
14: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
15: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
16: Radyonu sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle, mesajlarını

beni ne kadar çok sevdiğini biliyorum. Bana ne kadar değer verdiğini biliyorum. Ben de seni seviyorum. Hem de çok, hem de

evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye veriyoruz.

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor.

0: Diyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
2: ...30 yıllık tecrübe... ...sarsılmaz güven... ...Barış Otocam... ...Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs... ...kamyon, çekici, iş makinesi... ...ve traktöre kadar... ...her türlü aracınız için... ...garantili cam çözümleri... ...Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil... ...çatlak ve çizik cam onarımı... ...kiriko ve sunroof tamiri... ...şerit takip ve radar kalibrasyonuyla... ...aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için... ...anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi... ...Barış Otocam'da. Barış Otocam adres... ...Barbaros Mahallesi... ...Gözenler Petrolü 50 metre geçince... ...Adana istikameti yönü cadde üzerinde... Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
3: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık

0: Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
1: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
2: ABM Yapı Market açıldı.
1: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
2: ABM Yapı Market'te.
1: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
2: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
1: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
0: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
3: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
0: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara.
4: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü bünyesinde 11 ilçede 21 şubeyle hizmet veren eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezleri 2026-2027 eğitim ve öğretim yılına başladı. Alanında uzman eğitmen kadrosuyla yeni dönemde öğrencileriyle buluşan kurs merkezleri, akademik ve sosyal destekleriyle Mersinli öğrencilerin eğitim yolculuğuna rehberlik edecek. Öğrencilerin hem akademik hem de sosyal gelişimini hedefleyen kurs merkezlerinde kaynak kitap, yaprak test ve deneme sınavı gibi eğitsel desteklerin yanı sıra rehberlik, meslek seminerleri, bilgi yarışmaları ve motivasyon gibi etkinlikler de düzenleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, gençlerin bir araya gelmesine, yeni bağlantılar kurmasına ve ortak projeler geliştirmesine alan açmayı sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, Kariyer Merkezi ev sahipliğinde Google Geliştirici Grupları Mersin ve Girişimci İnsan Kaynakları Derneği işbirliğiyle Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'de düzenlenen üniversite toplulukları buluşması, Mersin'deki 4 üniversiteden öğrenci topluluklarını iş dünyası, girişimciler, teknoloji ve sivil toplum temsilcileriyle buluşturdu. Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'in gençlere sunduğu imkanların da anlatıldığı buluşmada topluluklar arasında kurulacak işbirlikleri ve ortak projeler öne çıktı. Öğrencilerin kampüs dışında da güvenli ve nitelikli alanlarda buluşabilmesi için hayata geçirilen merkezler, toplantı, eğitim ve etkinliklere ev sahipliği yaparken gençlerin fikirlerini geliştirebilecekleri bir ortam sunuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Kentler Birliği ve Avrupa Birliği Horizon 2020 Aneris Projesi işbirliğinde yürütülen MİNKA projesi kapsamında ikinci vatandaş bilimi eğitimini ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde gerçekleştirdi. Eğitimde katılımcılara biyolojik çeşitlilik ve iklim değişikliği göstergelerinin vatandaş bilimi yoluyla izlenmesi, MİNKA mobil uygulamasının kullanımı ve veri doğrulama süreçleri hakkında bilgi verildi. Eğitimin saha bölümünde katılımcılar küçük gruplara ayrılarak belirlenen alanda mini biyomaraton uygulaması gerçekleştirdi. Katılımcılar sahadaki gözlemlerini MİNKA uygulaması üzerinden sisteme yüklerken mentorlar da uygulama sırasında teknik destek sağladı.

yapıldı. Çalışmanın ardından toplanan gözlemler değerlendirildi ve katılımcılar deneyimlerini paylaştı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Tarsus'ta düzenlenen doğa yürüyüşü, doğa severleri Kurtçukur Kanyonu'nda buluştu.

0: almış olan doğa severler, yeşille ve temiz havayla iç içe vakit geçirmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.

0: ev mi kuruyorsunuz? Yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
1: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Buse.com'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
7: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
8: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
9: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 800 91 32 74.
10: 233 66 55.

0: İş. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
2: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
3: Haberler. Milli Savunma Bakanlığı Irak'taki Başika üssünün Irak makamlarına devredileceğini duyurdu. 2015'te DAEŞ'le mücadele kapsamında Iraklı askeri personele eğitim vermek amacıyla kurulan üs, geçmişte Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından da kullanılmıştı. MİT 2013'te Reyhanlı'da 53 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının faillerinden Ömer El Hatib'i yakaladı. Kırmızı bültenle aranan El Hatib'in saldırının planlanması ve organizasyonunda rol aldığı belirtildi. Kırıkkale Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne yönelik rüşvet soruşturmasında 3 belediye personeli gözaltına alındı. Ekipler belediye binası ve şüphelilerin adreslerinde arama yaparak bazı materyallere el koydu. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel milletvekilleriyle bir araya geldi. Fon soruşturmasına ilişkin Özel, asrın soygununun maliyeti 90 milyar dolar dedi. Özel, partisini iktidara taşıma hedefi olmayanlarınsa uzun süre muhalefette kalacağını söyledi. Sosyal medyada kavga, tehdit ve hakaret içeren yayınlarla gelir sağladıkları öne sürülen kişilere yönelik 10 ilde operasyon yapıldı. Soruşturma kapsamında 10 şüpheli yakalanırken uyuşturucu kullanımıyla ilgili test uygulandı. Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcı Fatih Karaca'nın Haleylim şarkısının sözleri ve video klibine ilişkin hazırlanan iddianame tamamlandı. Şarkıcının 6 aydan 3 yıla kadar hapis sistemiyle cezalandırılması talep edildi. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Pete Hegseth, orduda bazı general ve amirallerin görevden alındığını açıkladı. Hegseth ayrıca yeni bir dini işler ofisiyle yapay zeka destekli savaş teknolojilerine yönelik otonom savaş komutanlığı kurulduğunu duyurdu. Mersin Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli belediyelerine operasyon düzenlendi, 63 kişi gözaltına alındı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile iki ilçe belediyesini kapsayan soruşturmada gözaltına alınan şüphelilere yönelik işlemlerin sürdüğü aktarıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki kurs merkezlerinde yeni eğitim dönemi başladı. Uzman eğitmenlerin görev yaptığı merkezlerde öğrencilere derslerin yanı sıra sosyal alanlarda da destek sunulacak. Mersin Büyükşehir'in çiftçilere yönelik fidan yardımları sonuç vermeye başladı. Kara İsa'lı'da zeytin bahçelerindeki ürünler toplanıyor. Çalışmayla bölgedeki çiftçilerin gelirine katkı sağlanması amaçlanıyor. Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı. Aramalarda 560 gram bonzai uyuşturucu hap ve metamfetamin ele geçirildi. Şüphelilerden biri tutuklanırken diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İçişleri Bakanlığı, Mersin'in de aralarında bulunduğu 15 ilde düzenlenen operasyonlarda 244 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Şüphelilerin vatandaşları toplam 523 milyon lira zarara uğrattığı belirtildi. MUT'ta iyiliğin gücü projesiyle temin edilen oyuncaklar 5 okuldaki öğrencilere ulaştırılmak üzere teslim edildi. Kaymakam Çelikkol, çocukların eğitim yanında sosyal ve kültürel gelişimlerinin de desteklenmesi gerektiğini belirtti. Çimsa ÇBK Mersin'in yeni transferleri Beren Burke ve Kali Samuelson kente geldi. Kulüp oyuncuların işlemlerini tamamlayarak cumartesi günü Orman Spor karşılaşmasında forma giymelerini planlıyor.
4: Haberler.
2: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

Günaydın sevgili izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz ve sevgili takipçilerimiz. Bugün 2 Ekim, Cuma haftanın son iş günü ve yeniden sizlerle birlikteyiz. Yeni günün herkese hayırlar, mutluluklar ve bol kazançlar getirsin temennisiyle. Bugün de yine manşet programıyla karşınızdayız. Yine gündeme dair bilgileri aktaracağız sizlere ve yine gündemdeki gelişmelerle birlikte olacağız sizlerle. Bizleri İçel TV, San TV ortak canlı yayından izliyorsunuz. İçel TV ve San TV'ye ait sosyal medyalarda sizlerle birlikteyiz ve San FM radyomuz vasıtasıyla da radyolarınızdayız. Radyo dinleyicilerimize de buradan selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Seyir halinde dinliyorsanız hayırlı yolculuklar, iş yerinizde ve evlerinizde dinliyorsanız hayırlı, bol bereketli bir gün, güzel kazançlı bir gün olsun temennisinde bulunalım. Evet, kış kendini, aslında sonbahardayız. Sonbahar kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Artık yavaş yavaş üşümeler de başladı. Tabi bu geçiş süreci önemli. Bu geçiş sürecinde biliyorsunuz hastalanma riskleri çok çok fazla. Bu yüzden lütfen yanınıza, evden çıkarken hala yazlıklarla dolaşıyoruz. Evet, ama yanınıza mutlaka ince bir uzun kolda almayı unutmayın, ihmal etmeyin. Çünkü bu havalar insanı hasta eder. O yüzden lütfen sağlığınıza biraz daha dikkat edin. Evet, bugün biliyorsunuz sevgili izleyicilerimiz, dün itibariyle Çe belediyelere yapılan operasyonlar vardı. Sayın Özgür Özel açıklama yaptı bu konuyla ilgili, biliyorsunuz. Dikkatleri şuraya çekiyor. Diyor ki yapılması, yapıldığı gün önemli, manidar diyor. Yani işte bir yandan da hani fon meselesi konuşulurken fon konusunda yanlış yapanlar ortalıktayken, çok rahat dolaşırken neden böyle yapıldı gibi sorular sordu Sayın Özgür Özel. Akabinde de sevgili izleyicilerimiz biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nden de açıklama geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da açıklama yaptı. Yapılanın yanlış olduğunu söyledi. Aslında tek ortak bir nokta şu, yani hani böyle bir şafak operasyonuna gerek var mıydı? Çağırsanız zaten gelip ifade verirlerdi. Bu nedenle yapılış tarzı ve yapılması tarihi itibariyle fon meselesi konuşulurken bu ülkede acaba gündem mi değiştirilmeye çalışıldı sorularını da beraberinde getirdi tabii ki. Ve bugün Sayın Kemal Kılıçdaroğlu sevgili seyircilerimiz Mersin'e gelecek. Saat 14'te Mersin Büyükşehir Belediyesi önünden bir açıklama yapacak. Bizler de orada olacağız. Canlı olarak sizlere aktaracağız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mersin Büyükşehir Belediyesi önünde yapacağı açıklamayı. Tabii önce aileleri ziyaret edecek. Sonrasında da belediye binası önünde sevgili izleyicilerimiz hem belediyeyi ziyaret edecek hem de belediye binası önünde de bir açıklama yapacak. Bakalım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hangi konulara değinecek, neler söyleyecek Mersin'den hükümete neler söyleyecek, kamuoyuna neler söyleyecek, büyük bir merakla bekliyoruz. Saat 14'te sevgili izleyicilerimiz canlıyında sizlerle birlikte olacağız. Bizler de orada olacağız. Büyükşehir Belediyesi önünde yapılacak olan bu açıklamayı da sizlere aktaracağız sevgili izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz ve sevgili takipçilerimiz. Evet, tabii bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak, onu da sizlere an be an aktarmaya devam edeceğiz. Tabii dünya siyasetine baktığımızda da Amerika Birleşik Devletleri'nden de bir kritik hamle gerçekleşti. Orta Doğu'ya bir uçak gemisi daha ve on binlerce ek asker gönderecekler. ABD ile İran arasındaki gerilim sürerken Beyaz Saray'dan dikkat çeken bir hamle geldi. ABD'nin Orta Doğu'ya uçak gemisiyle bir deniz piyade tümeni daha gönderme kararı aldığı belirtildi. ABD'nin bölgeye göndereceği ek asker sayısı da belli oldu. Böylelikle sevgili izleyicilerimiz, İsrail'de yayın yapan I24 televizyonun bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde ABD'nin 3. uçak gemisi ve 2. deniz piyade tümeni Orta Doğu'ya göndereceği kaydedildi. Biliyorsunuz bu konuda Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'dan ve Irak'tan yavaş yavaş çekiliyor olması İsrail'i çok rahatsız etmişti. İsrail'in istemediği bir durumdu. Çünkü Amerika'nın boşalttığı yerlerde, hakim olduğu noktalarda, hakim olduğu yerlerde Türkiye artık hakim olmaya başladı. Kim tekim biliyorsunuz Suriye'de de Türkiye'nin daha çok ön planda olduğunu görüyoruz. Orta Doğu'da işte belirleyici rol olarak da Türkiye'nin adı geçiyor. Bu nedenle İsrail çok büyük bir endişe ve korku içerisinde, büyük bir panik içerisinde. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nden güç alarak Orta Doğu'da bir takım şaklabanlıklar yapıyordu, yapabiliyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'yu artık bir kenara bırakması, geri çekilmek istemesi, aslına baktığınızda İran'la bu hani savaş mı dersiniz, iddialaşı mı dersiniz, nasıl bir dalaşmak derseniz deyin, bu hamlenin aslında birçok kamuoyunda, birçok noktada konuşulan konular arasında bunun danışıklı dövüş olduğu yönünde iddialar var biliyorsunuz. Böyle bir komplo teorisi de var. Neden böyle bir şeye gereksinim duyuyor? Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki varlığını orada bir kere daha gösterme çabası ve gayretidir bu deniliyor sevgili izleyicilerimiz. Biliyorsunuz Trump bir karar almıştı, özellikle Irak'tan çekilmişti. Gerçi Irak'ta zaten sömürdüler orayı, alacaklarını aldılar, alacak bir şey kalmayınca oradan çıkmayı planladılar. İşte Orta Doğu'yu biraz çok müdahil olmamaya başladılar. Bakalım önümüzdeki süreçte neler olacak. Tabii bu durumlar, bu atılan adımlar, işte asker gitmesi, işte savaş gemisinin gitmesi türlü türlü senaryoları da beraberinde getiriyor. Acaba Amerika Birleşik Devletleri İran'la uzlaşı sağlamayınca büyük bir savaş olur mu endişesi, merakı. Tabii büyük bir savaşın olmayacağını aslında herkes çok iyi biliyor ama piyasa tabii bu konuda artık bir belirsizlik içerisinde. Görüyorsunuz yani petrol fiyatları artıyor. Petrol fiyatlarına mukabil o etkilenen alanlar, onlar da fiyat artışına gidiyor ve olan

vatandaşı oluyor. Böylelikle alım gücü zayıf olan vatandaş da özellikle Türkiye'de bu kendini çok derinden hissettiriyor. Hemen hemen her kesim, hemen hemen her mesleki grup işte bu ABD ve İran arasındaki bu sürtüşme, bu ne bileyim al gülüm ver gülüm, işte ne bileyim danışıklı duruş, adına ne derseniz deyin. Ama bunun adına savaş diyemiyoruz anladığım kadarıyla. Bu bölge ülkelerini etkilerken aynı zamanda ülkemizi daha fazla etkiliyor ve biz çok etkileniyoruz ekonomik açıdan. Bakalım önümüzdeki günlerde nasıl bir gelişme olacak. Bunların aslında stratejik bir hamle olduğunu artık hepimiz çok iyi biliyoruz. Ne yapılmak istendiğini, hangi amaçla yapılmak istendiğini de biliyoruz. Evet, ve ülkemize döndüğümüzde Soma, sevgili izleyicimiz. Soma faciası biliyorsunuz, daha önce de çok büyük acıların yaşandığı, göçük altında kalan birçok madencimizin hayatını kaybettiği yer. Ekmeğini taştan çıkartmaya çalışan, işte kömürü karasından çıkartmaya çalışan birçok vatandaşımız her türlü tehlikeyi bile bile bu mesleği yapmak durumunda kalıyor. Çok konuşuldu bu konu biliyorsunuz. Yani hani bile bile lades mi deniliyor? Hayır efendim, bu böyle bir şey değil. Siz bir şekilde ekmek parası kazanmak durumundasınız. Bulunduğunuz noktada da iş olanakları bu yönde. Biliyorsunuz o bölgede, Soma'da, özellikle Manisa'nın Soma ilçesinde özellikle madencilik ve kömür işletmeleri noktasında büyük bir alan var. Ve insanlar bu konuda çok büyük çabalar sarf ediyorlar. Para kazanmak adına, işte geçimlerini sürdürebilmek adına. Yine biliyorsunuz bir göçük meydana geldi. Manisa Valiliği can kaybının 5'e yükseldiğini söyledi maalesef. 3'tü. 2 vatandaşımız daha, arama kurtarma ekipleri göçük altından kalan 3 işçinin daha cansız bedenine ulaştı ve böylelikle 5 işçinin hayatını kaybettiği açıklaması yapıldı Manisa Valiliği tarafından, sevgili izleyicilerimiz. Soma ilçesinde bir maden işletmesinde meydana gelen göçükte bilanço ağırlaştı. Arama kurtarma ekipleri göçük altında kalan 3 işçinin daha cansız bedenine ulaştı. Böylece hayatını kaybeden madencilerin sayısı 5'e yükselirken arama çalışmaları sona erdi. Manisa Valiliği duyurdu. Göçük altında kalan 3 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Kayıp 3 madencinin cansız bedenine ulaşıldı sevgili izleyicileriniz ve ölü sayısı 5'e yükseldi. Manisa Valiliği çalışmalarını tamamlamasının ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Soma ilçemizde meydana gelen maden göçüğünde sürdürülen arama kurtarma çalışmaları sonuçlanmış olup göçük altında kalan ve hayatını kaybeden 3 maden işçimize de ulaşılmıştır. Hayatını kaybeden maden işçilerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz açıklamasını yapmış kamuoyuna. Evet, biliyorsunuz göçükler, madenler çok konuşuldu, çok tartışıldı. 304 madencimizin hayatını kaybetti Soma'da biliyorsunuz. Biz daha hala bu acıyı unutmadık. Yani bu acıya neden olan bir takım ihmaller de oldu. İhmal zincirleri de olmuştu biliyorsunuz. Ve o günden bugüne geldiğimizde birçok madenimizde aslında bu tür göçüklerin meydana geldiği, kimi zaman can kayıplarının olmadığı fakat göçüklerin meydana geldiğini, kimi zaman da işte böyle can kayıplarının olduğu göçükler yaşandı. İşte burada hep şu konuşuldu biliyorsunuz. Denildi ki işte bu konuda gerekli tedbirler alınmalı, gerekli önlemler alınmalı ki bir daha bu facialar, bir daha bu felaketler yaşanmasın. İşte ne gibi tedbirler alınması gerektiği ile ilgili bir takım öneriler getirildi. Bir oda yapılması gerektiği, kaçış odası yapılması gerektiği ve bunun da içinin donanımlı olması gerektiği, bu tür alanlarda ve işçi sağlığının korunması gerektiği gibi konular çok sıkça konuşuldu sevgili izleyicilerimiz. Ama görüyoruz ki yine göçükler meydana geliyor. Acaba burada bir ihmal var mı? Alınmamış tedbirler var mı? Onu da soruşturma safhasında önümüzdeki günlerde belirginleşecek ve kamuoyla paylaşılacak sevgili izleyicilerimiz. Evet, yine aslında komşumuz olan fakat dünyayı ilgilendiren bir konu.
ABD ile Suriye arasında yeni dönüştürüyor.

0: Yasak 47 yıl sonra kaldırıldı. ABD ile Suriye arasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ABD Suriye'yi silah ihracatı lisanslarının reddedildiği ülkeler listesinden çıkardı. Böylece 1979 yılından beri uygulanan ambargo kalkmış oldu deniliyor sevgili izleyicilerimiz. Bahsi geçen düzenlemeyi Dışişleri Bakanı'nın 19 Ağustos 2026 tarihinde aldığı yeni savunma ticareti politikası kararı doğrultusunda hayata geçirildiği aktarıldı. Otomatik olarak reddedilmeyecek diyor. Buna göre Suriye'ye yönelik savunma malzemesi ve hizmet transferi başvuruları artık otomatik olarak reddedilmeyecek. Yapılan her başvuruya ayrı ayrı incelenecek ve lisanslandırma sürecinden geçecek. Konuya ilişkin yapılan açıklamada bu değişikliğin Suriye'nin teröre destek kararının iptal edilmesi de dahil olmak üzere gerekli yasal şartların yerine getirilmesi ve ilgili ABD yasaları kapsamındaki kısıtlamalardan muafiyet sağlanmasının ardından gerçekleştiği aktarıldı. Yani ambargo 47 yıl sonra kalktı Suriye'de sevgili izleyicilerimiz. 29 Aralık 1979 tarihinde başlatmıştı bu kısıtlamaları. İlk savunma ticari kısıtlamaları sevgili izleyicilerimiz ABD. 47 yıl sonra kalkmış oldu deniliyor. Tabii bu kalkmış oldu sözü tamamıyla kalkmış değil. Dikkat ederseniz Amerika Birleşik Devletleri'nin yasalarının öngördüğü çerçeveler dahilinde ve gerekli koşullar temin edildiği şartlar dahilinde sevgili izleyicilerimiz gerçekleşiyor bu olay. Yoksa tamamıyla kaldırıldı diye bir cümle kullanmak çok da doğru bir yaklaşım olmaz. Evet ve hemen sevgili izleyicilerimiz gazetelerimize geçip Türkiye ve dünya gündemindeki diğer gelişmelere şöyle bir göz atalım istiyoruz. Ve hemen ilk gazetemizle turumuza başlayalım. İlk gazetemiz Akşam. Akşam gazetesi sevgili izleyicilerimiz 1 milyonun altına hemen ödeme. Pusula, Atlas ve Hedef portföydeki yatırımcıların ana paralarına ilişkin ara ödeme hakkı getirdi diyor sevgili izleyicilerimiz. Net yatırım tutarları 1 milyon liranın altında olanlara ivedilikle ödeme yapılacak. Ödemeler en düşük rakamlardan başlayacak. Bu tutar için şu formül üzerinde duruluyor. Örneğin 700 bin yatırdınız, 1.2 milyona yükseldi. 200'ünü çektiniz, 1 milyon içeride kaldı. Ödeme hesabı yapılırken ilk yatırdığınız 700 binden çektiğiniz 200 bin lira çıkarılacak. Ona göre kalan ödenecek. Net yatırım tutarı 1 milyon liranın üzerinde olanlar için de 1 milyon lira ara ödeme yapılacak denmiş. Ödemelerde öncelik para piyasası fonlarında olacak. En son serbest fonlar ödenecek. Ara ödeme süreciyle birlikte tasfiye süreci iki ayrı süreç olarak devam edecek diyor. Ödemeler her bir fon için yapılacak. Örneğin iki bankada aynı fonda paranız varsa toplamına bakılacak ya da 3 ayrı fonda 1'er milyon lira ana paranız varsa 3 için ayrı ayrı ödeme alınacak diyor. Sistematik krize dönüşmesi engellendi diyor. Bakan Şimşek yatırımcılara en kısa sürede ve en yüksek düzeyde ödeme yapılması için gerekli adımların atıldığını söyledi. Şimşek piyasadaki sorunun sistemik krize dönüşmesini önledik. İlave tedbirlerle daha dayanıklı bir yapı oluşacak dedi diyor sevgili izleyicilerimiz. Ali ile Veli'nin istekleri bitmiyor diyor. 1 milyar lira kamu zararı tespit edilen Mersin Mezitli Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Tanık iş adamı Başar E. gözaltına alınan Başkan Tuncer'in Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba'nın istekleri bitmiyor. Bu aldıklarım benim değil zaten belediye başkanı olduğuma lanet ediyorum dediğini iddia etti diyor sevgili izleyicilerimiz. Evet.
1: Tekin Narşap'la manşet reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam kazandırır.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili

0: yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize Tabildot

0: Hamur yemekçilikte ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. Yeni dönem başlar,
1: eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda.

0: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Radyonu sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
3: Tekin Ahşap'la Manşet devam ediyor.
4: Bir yatırım varsa o zaman yine bir plan gerçekleştirilecek ve bu plan çerçevesinde para ödenecek. Tabii süreç para piyasası fonlarıyla başlayacak. Tera yatırımın tüm sermaye piyasası faaliyetleri de 30 Eylül itibariyle alınan kararla 30 Eylül tarihine kadar durduruldu efendim. Şimdi tabii Sayın Kurtulmuş da yapmış olduğu konuşmasında fon krizine değindi. Sayın Meclis Başkanı Ruman Kurtulmuş da kime kadar gidiyorsa mutlaka hesap sorulmalı bu soruşturmada dedi. Ve haksız kazanç iddialarının sonuna kadar araştırılması gerektiğini belirtti Ruman Kurtulmuş. Şimdi devam edelim efendim. Tabii meclis yeni yasama yılına başladı. Meclisin önünde önemli konular var. Şöyle ki Türk Kızılay'ı kanun teklifi görüşülecek. 13. yargı paketi, infaz düzenlemeleri ve 2027 yılı bütçesi mecliste ilk önce görüşülecek olan konular arasında yer alıyor. Ayrıca tabii evlilik sonlanmasındaki nafaka süresi ve bununla birlikte sosyal medya düzenlemesi, sosyal medyaya iki aşamalı kimlik kontrolüyle girilmesi konusu da yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk sıralarda görüşeceği, çalışma yapacağı konular arasında yer alıyor. Şimdi devam edelim. Tabii hatırlanacağı üzere fon soruşturması kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya görevinden istifa etmişti. Şimdi tabii Futbol Federasyonu son 5 yılda Süper Lig ve 1. Lig'de görev yapan 448 yöneticiyi bahis oynadıkları gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın yardımcısı, eski yardımcısı Mehmet İsmail Sağlam da Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen isimler arasında yer aldı. Neden? Muhammed İsmail Sağlam'ın Mart 2025'te Iğdır Futbol Kulübü yönetimine getirildiği ve daha önce de AK Parti Gençlik Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda görev yaptığı da bildirildi efendim. Şimdi tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatma Betül Sayan Kaya'dan boşalan sosyal politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Profesör Doktor Hülya Terzioğlu'nu atadı ve Hülya Terzioğlu da görevine başladı. Şimdi tabii fon krizine yönelik olarak AK Parti'nin kurucularından ve önemli isimlerinden eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Bülent Arınç da bir açıklama yaptı. Sayın Arınç yapmış olduğu açıklamasında 800 milyarlık bir kayıptan söz edildiğini belirtti ve sorumluların ortaya çıkartılması gerektiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sorunun çözüleceğine ilişkin sözlerine güvendiğini, ancak eğer bunlar gerçekleşmezse AK Parti seçimi kaybedebilir uyarısında bulunduğu yaptığı açıklamada Bülent Arınç. Bülent Arınç'ın bu açıklaması da tabii dikkat çekti. Şimdi tabii İBB davası da görülüyor. İBB davasında da tahliye kararı verildi. Şöyle, Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 57'si tutuklu 435 kişinin yargılandığı İstanbul Büyükşehir Belediye davasının ikinci duruşmasının 27. gününde Sinan Sepetçi, Turgay Tokdemir, Ceyhun Avşar ve Hasan Tahsin Sönmez'in tahliyesine karar verildi. Diğer tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devam edeceği belirtildi. Şimdi tabii Mersin'de yapılan operasyon da Türkiye gündeminde yer alıyor. Mersin'de Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir Belediyesi ve Mezitli belediyelerine operasyon düzenlendi. Belediye başkanları da dahil olmak üzere 59 kişi gözaltına alınmış durumda. Ayrıca Mezitli Belediye Başkanı Tuncer hakkında husumetli olduğu kişilerin iş yerlerine silahlı saldırı düzenlettiği iddiasıyla silahlı suç örgütü yöneticiliği kapsamında ayrı bir soruşturma da başlatılmış durumda değerli seyirciler. Ve tabii bu gözaltılara, bu operasyonlara tepkiler var. Tepkiler yoğunlukla Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve Yeni Parti'den gelmekle birlikte muhalefet tarafında yer alan siyasi parti genel başkanlarından, o siyasi partilerin önemli isimlerinden, sivil toplum kuruluşlarından ve Mersin'deki STK'lardan ve vatandaşlardan da bu operasyona tepkiler geliyor. Dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından X'ten yayınlamış olduğu mesajında bu operasyonlara karşı çıkmıştı ve böyle bir şeyin özellikle Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer hakkında olmasını kabul edemediklerini, etmediklerini, Vahap Seçer'in ifadeye çağrılması durumunda ifadeye gidebilecekken bu tür operasyonlarla gözaltıların olmasını kabul etmediklerini belirtmişti ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bugün Mersin'e geliyor. Hatta şu sıralarda Sayın Kılıçdaroğlu Çukurova Bölgesel Havalimanı'na gelerek oradan Mersin'e geçiyor ve Mersin'de ilk önce Kemal Kılıçdaroğlu Vahap Seçer'in ailesini ziyaret edecek. Sonrasında partide çeşitli temaslarda bulunacak. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu Mersin Büyükşehir Belediye önünde saat 14'te bir açıklama yapacak yaşanan bu operasyonlarla ilgili ve tabii canlı yayında ekranlarınıza getireceğiz Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mersin temaslarını ve Mersin Büyükşehir Belediyesi önünde yapacağı konuşmayı. Ayrıca gündemde yer alan diğer bir konu da dün Soma'da bir maden kazası yaşanmıştı yine. Manisa'nın Soma ilçesindeki İmbak Madenciliğe ait maden ocağında göçük yaşanmıştı ve bu göçükte iki işçi hayatını kaybetti. Olayın yaşandığı ilk dakikalarda bir işçi hayatını kaybetti. İki işçi kendi imkanlarıyla madenden çıktı. Beş işçinin madende göçük altında kaldığı ve onları kurtarma çalışmaları gece boyunca da yoğun bir şekilde devam etti. Tabii göçük altında kalan işçilere hala ulaşılmaya çalışılıyor ama göçük altında dün kalan işçilerden iki işçi sağ olarak kurtarıldı, hastaneye kaldırıldı. İki işçinin de cansız bedenine ulaşıldı. Hala bölgede çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Adalet Bakanı Sayın Gürlek'te soruşturma açıldığını ve bu madende yaşanan göçüye yönelik olarak 3 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini açıkladı. Şu anda aktaracaklarım bunlar. Gün içerisinde bütün bu ayrıntılar ve diğer gelişmelerle haber bültenlerimizde, programlarımızda birlikte olacağız. Söz Tekin Narşap'ta teşekkür ediyorum.
5: Evet, teşekkür ediyoruz Ali Gökhan Şamiloğlu'na verdiği bilgiler için. Evet, az önce de bahsetmiştim programın açılışında sevgili izleyicilerimiz. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Mersin'e

0: gelecek.
1: Mersin Büyükşehir Belediye binası önünde bir açıklama yapacak. Şimdi o açıklamanın yapılacağı alana bizler de olacağız. Sizlere canlı olarak aktaracağız. O açıklamayı da sizlere canlı paylaşacağız. Bugün programımızı erken bitiriyoruz sevgili izleyicilerimiz. Yarın tekrar sizlerle birlikte tüm gelişmeleri ele alacağımız programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Horonum, halayım, barım, çay da çırayım. Ben harman dalı, sarı zeybeğim. Ben Türkiye'yim. Taşan, coşan Türkiye.

0: Reklam tanıtır.
1: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz.

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34. 357 34 34.
2: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
3: ABM Yapı Market açıldı.
2: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
3: ABM Yapı Market'te.
2: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
3: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
2: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
4: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarında.

0: Ara Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
1: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 800 91 32 74.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Beko loder, vinç mobil, eskavatör, loder, tavan vinci, forklifi, silindir iş makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan İş Makineleri Kursu 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
7: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
8: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
7: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara.
5: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Düştüm belki tuzağına, düştüm belki tuzağına, düştüm belki tuzağına.
1: Kemal İsteğin sunumuyla Haber Merkezi başlıyor.

Haber merkezinde birlikteyiz ve ülkenin birinci gündem konusu haline gelen Mersin'deki belediyelere yapılan operasyona bir bakalım istiyoruz ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer şu anda sorgu aşamasındalar ve tabii ki kamuoyunda da ciddi bir konuya ilişkin olarak bir tepki de var. Evet, var. Çünkü nihayetinde rekor kırarak belediye başkanı olan isimlerden söz ediyoruz. Vatandaş oyunu verdi ve o koltuğa oturtturdu. Şimdi gelinen noktada tabii ki hiç de istenmeyen bir durum söz konusu oldu. Belediye başkanlarının tutuksuz yargılanmaları noktasında bütün kesimlerde aynı düşünce hakim. Tutuksuz yargılansınlar. Eğer ki suçları varsa cezalarını çeksinler. Suçları yoksa vatandaş cezalandırılmasın. Çünkü belediye başkanları sadece gözaltına alınmadı. Burada belediyenin işleyişini çok etkileyecek isimler de var. Genel Sekreter Olcay Tok, Serdar Gökayaz gibi çok önemli birim daire başkanları var ayrıca. Bunların görevde olması ve şu anda gerçekten Mersin'de ciddi anlamda bir hizmet atağı diyeceğim yaşanırken böyle bir olayın meydana gelmesi vatandaşta şu soruyu uyandırdı. Acaba hizmet akışlarında engel olunacak mı? Yani hizmetler sorunsuz bir şekilde devam edilebilecek mi? Öte yandan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in gözaltına alınması yeni partiyle Cumhuriyet Halk Partisi'ni adeta birleştirdi diyebiliriz. Şöyle söyleyeyim. Bugün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Mersin'e geliyor. Saat 14'te Mersin Büyükşehir Belediyesi önünde bir açıklama yapacak. Tabii ki önemli bir, yani 3 başkan demeyelim. Çünkü Ahmet Serkan Tuncer biliyorsunuz disipline sevk edip kesin ihraç kararıyla partiden gönderilmişti. Ama nihayetinde seçimlere Cumhuriyet Halk Partisi ablemiyle giren bir isim. Öte yandan Abdullah Özyiğit, önceki dönemi şöyle hatırlayalım. Cumhuriyet Halk Partisi il başkanlığı gibi önemli bir görevde bulunmuştu. Ve tabii ki 2 dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilini yapmış. 2 dönem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olmuş bir isim. Vahap Seçer. Şimdi hani dosyanın tabii ki ayrıntılarını bilemiyoruz. Bilsek de dahi bunu konuşma imkanımız yok. Ama vatandaşın, seçmenin, kamuoyunun yani en azından

0: tutuksuz yargılanmanın beklentisi içerisinde olduklarını da görmek lazım. Şimdi CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Mersin'e gelmesi çok çok önemli. Burada yapacağı açıklamalar da çok önemli. Tabii yoğun bir kalabalığın orada oluşması bekleniyor. Nihayetinde hani iki dönem milletvekilliği yapmış, iki dönem belediye başkanlığı yapmış, ekonomik güç anlamında önemli bir iş insanı Vahap Seçer. Yani iddia olunan 330 milyon lira değil mi? Kamu zararı. Ama Başkan Seçer'in zaten ekonomi anlamında sıkıntısı olmayan bir isim olduğunu herkes biliyor. Mersin'in köklü ailelerinden ve ekonomik yönden de güçlü firma sahibi bir insan. Gelinen noktada biraz paradoks yaratılmış gibi ortada bir durum var. Başkan Seçer'den böyle bir yaklaşım hiç kimse bekleyemez. Zaten bu konuda çok titiz ve şeffaf olduğunu daha önce de defalarca kanıtlamıştı. Öte yandan milyar dolarlık bir bütçeden yani söz ediyoruz. Ha belki sehven veyahut da alt kadrolarda yanlışlık yapanlar olmuş olabilir. Ona da bir şey diyemeyiz. Ama gelinen noktada Başkan Seçer'in ve diğer belediye başkanlarının tutuksuz bir şekilde yargılanması Mersin kamuoyunda da önemli bir beklenti haline gelmiş durumda. Bu da çok doğal ve normal. Bunun da buradan altını çizelim. Ve bu beklentiyi bugün saat 14'te Mersin Büyükşehir Belediyesi önünde bir konuşma yapacak olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da dillendirecektir. Şimdi şunu yapalım. Yani Başkan Seçer CHP ile yeni partiyi adeta buluşturdu. Bugün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Mersin'e geliyor. Tepkisini dile getirecek. Ama dün itibariyle de yeni parti genel başkanı Özgür Özel bir açıklama yaptı. Söz konusu operasyonun ne anlama geldiğini ifade etti. Şöyle söyledi. Mersin operasyonunun fon krizinin üstünü örteceğini umuyorlar dedi.
1: Değerli arkadaşlar, vatandaşın gündeminde ne varsa MYK'nın gündeminde o var. Bugün Türkiye'de gündemin en önemli konusu Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Sayın Erdoğan tarafından her birisi ayrı ayrı ve çok önemli görevlere atanmış kişilerin fonun başında olduğu ve fondaki çeşitli görevleriyle birlikte bu asrın soygununa, asrın dolandırıcılığına yol verdikleri, adeta bunun taşlarını, bu soygunun taşlarını 5 yıldır döşedikleri gün gibi ortada. Vatandaşta büyük bir öfke var ve Fatma Betülsayan Kaya'dan sonra dün ortaya çıktı ki Sayın Hayati Yazıcı'nın oğlu belli ki farkında olmadan mal varlığına el koydular. Sonra paldır küldür ve bu konuyu biz hem verdiğimiz kanun teklifiyle, yani bunun yükü milletin sırtına vurulmadan bu yolsuzluğu yapanların, bu dolandırıcılığı yapanların, asrın soygununu yapanlardan bunun tahsil edilerek buradan ya da yurt dışına kaçırdıkları mercilerden milletin mağduriyetinin giderilmesi lazım. 455 bin mağdur insanın mağduriyetinin giderilmesi lazım. Bu komisyonun kurulmasına yönelik biz de meclisin hiçbir meseleye duyarsız kalmaması temel mantığıyla destek veririz. Yok, kursalar da buraya zaten öyle 15 Temmuz darbesi oldu gözümüzün önünde. Darbenin araştırma komisyonunda işin ucu AK Parti'deki FETÖ'cülere gelince darbenin raporunu bile yazdırmadılar, bastırmadılar. Bunların komisyonları araştırma komisyonu olarak değil, önümüzdeki dönem iktidarımızda soruşturma komisyonu olarak, yani ilgili bakanların, ilgili AK Partili üst düzey siyasetçilerin her birisinin Yüce Divan'da yargılanacakları soruşturma komisyonu olarak kurulur. O daha sağlıklı olur. İstiyorlarsa komisyon kursunlar, girer orada milletin hakkını savunuruz. Millet görür bunların nasıl komisyonun çalışmasına engel olduklarını. Kurmuyorlarsa da kendileri bilir. Biz zaten esas olarak bu komisyonu seçimden sonra soruşturma komisyonu olarak kurarız. Vahap Seçer'in bir özelliği Türkiye Belediyeler Birliği'nin başkanı olmasıdır. Türkiye Belediyeler Birliği'ndeki çoğunluğu kuruldukları günden beri kaybetmiş olmanın verdiği hırçınlıkla da bu işleri yapıyorlar. Ayrıca bu operasyonun, Mersin operasyonunun, yani güneyden gelen bu sis ve örtünün fon krizinin üstünü örteceğini umuyorlar. Yani bu açıdan operasyonun yapılış zamanı da, şekli de ve bir şehirde 3 belediye başkanına birden yapılmış olması da fevkalade manidardır. Bir kere bunu açıkça ortaya koyalım. Türkiye siyasi tarihi, hukuk tarihi ve basın tarihi arası açısından utanç verici bir iştir. T24 gazetecilik ahlakına sahip, mesleklerini yapmak isteyen, pek çoğu diğer alanlarda da mesleklerini yaparken doğruları yaptı, mesleğini yaptı diye işsiz kalmış ama onuruyla, kendi emekleriyle, çabalarıyla gazetecilik yapan kişilerdir. T24'ün objektif haberciliğinden kimsenin bir şüphesi yoktur. T24 ne bir siyasi tutum ne bir pozisyon değil, siyasette ne oluyorsa onu yansıtmaya çalışan bir haber kanalıdır. Buraya sadece kendilerinin kendilerine özel bir gündem yaratmak, bir şeytan bulmak, o şeytana karşı kendi arkalarına bir grup toplama peşinde olanların T24'ün objektif haberciliğini cezalandırmaları ve T24'ün basın tutumunu, basındaki doğru pozisyonda duruşlarını, cezalandırmalarını kabul etmiyoruz. İlk fırsatta dayanışma ziyaretinde bulunacağım. Hukuken yapılması gereken neyse takip ediyoruz. Ayrıca bu konuda hep beraber bugünkü MYK'mızda da konu edeceğiz. Milletimizi, halkımızı da haber alma hakkını savunma noktasında hem dayanışmaya hem de eylemliliğe davet edeceğiz.
0: Yeni Parti lideri Özgür Özel, Mersin'de yapılan belediyelere yönelik operasyonu, fon soruşturmasını örtmek, gündemden düşürmek için yapıldığına dair bir iddia öne sürdü ve gelinen noktada Mersin'de gündem tabii ki sokaktaki vatandaşın gündemi, işte tam da bu operasyon nihayetinde 3 belediye başkanının birden şu anda soruşturmada olması, gözaltında olması ve önümüzdeki sürece ilginin çeşitli kaygıların da beraberinde getirilmesini bir şekilde sağlıyor diyebilirim. Nihayetinde Mersin çok önemli bir kent. Özellikle turizm potansiyeli açısından bu potansiyelin harekete geçirilmesi noktasında yapılan ciddi çalışmalar var. Yani özellikle Başkan Seçer'in mega projeler olarak adlandırdığı çok ciddi projeler var. İşte hafif rayı sistemden kente bir çeki düzen vermek, ki onun çok net bir şekilde sokağa çıktığımız zaman çalışmalarını görebiliyoruz. Demo, rüfüş çalışmaları, yolların genişletilmesi, asfaltlama, yani gerçekten Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışıyor ve hizmet üretiyor görüntüsünde. Evet, yani ulaşımda da çok ciddi atılımlar yapıldı. Onu da göz ardı etmeyelim. Değil mi? Elektrikle çalışan otobüsler alındı. Bu hem küresel ısınmaya karşı ciddi bir tedbir, hem tasarruf, çok ciddi bir tasarruf sağlıyor, hem de çağa uygun bir ulaşım ortaya konuyor. Bu noktada tabii ki biz de Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını detaylı bir şekilde kamuoyuna aktarıyor idik, aktarmaya da devam ediyoruz. Ama şimdi acaba 3 belediye başkanının birden, değil mi, soruşturma nedeniyle gözaltına alınması, bu hizmetleri devam ettirme noktasında bir handikap yaratacak mı? Evet. Öte yandan yani Başkan Seçer'in ekonomiyle ilgili bir sıkıntısı yok. Yani onu herkes biliyor. Çok güçlü bir firmanın sahibi, bir iş insanı. Neticede yani tamam belki bilmiyoruz dosyayla ilgili ama şimdi orada

basına da servis edilen bir takım işte 330 milyon lira kamu zararı vesaire nasıl oldu, nasıl yapıldı, o da belli değil. Onu da bilmiyoruz, bir şey söyleyemeyiz o konuda. Zaten söylememiz de dosyanın içeriği

0: kitaplar, WhatsApp üzerinden atılan düşünceler var. Şimdi evet düşünüyoruz. İki dönem milletvekilliği yapmış. İki dönem belediye başkanlığı değil mi? Bir dönem daha işte görevin başında olan bir insanın ve Ekrem İmamoğlu'nun operasyonundan bu yana sık sık da belediyelerde yapılan operasyonlar var iken yani bir yolsuzluk teşebbüsü dahi yapmanın mantıklı bir yanı yok. Yok. Ama yani yanlışlık yapılmaz mı? Yapılır. Onu bilemiyoruz. Şimdi soruşturma teknik yönden de devam ediyor. Eldeki bulguları bilmiyoruz. Delilleri bilmiyoruz. Onun için bir şey söyleyemeyiz. Ama kanaat, yani sokaktaki vatandaşın kanaatı, evet Vahap Seçer'in böyle bir şeye ihtiyacı yok ve asla ve asla bugüne kadar yaptığı uygulamalarda bu konuda kesinlikle hiçbir taviz vermeden görevini yürütmüştür şeklinde bir algı var. Tabii bunu göreceğiz. Şimdi öte yandan tabii ki bu operasyonlara karşı da mecliste bir yeni partinin protestosu söz konusu oldu. Ezel, onu bir ekrana getirebilir misin? Yani Devlet Bahçeli bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Yeni parti Cumhurbaşkanımız salondayken ayrılması siyasi açıdan doğru olmamıştır şeklinde bir yine haberimiz var. Yani işte biliyorsunuz meclis açıldı ve orada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelmesiyle beraber yeni parti milletvekilleri salondan ayrıldılar. Tam da bu operasyonlar sonrasında oldu. Eş zamanlı oldu. Yani tam da böyle Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne, Yenişehir Belediyesi'ne, Mezitli Belediyesi'ne operasyon yapıldığı andan sonra meclis çalışmaları başlar iken bu protesto yapıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şimdi rejimiz Ezel bunu ekranlara taşıyor. Görüntüler eşliğinde ben de konuya ilişkin olarak değerlendirmeler de yapalım. Tabii Bahçeli'nin açıklaması çok önemli. Bu tabii ki siyasi açıdan da hiç şık olmadı şeklinde bir açıklaması var. Evet, ama isterseniz tamam buna geleceğiz, devam edeceğiz ama şimdi telefon attığımda çok önemli bir isim var. Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun. Ahmet Yorgun Mersin kamuoyu tarafından çok iyi tanınan bir isim. Hani siyaseti adam gibi yapan, siyasi etiği bilen, donanımı çok yüksek ve siyasete büyük zenginlik katan bir isim Ahmet Yorgun şu anda telefon attığımızda. Konuya ilişkin olarak ondan da bir değerlendirme alacağım. Sayın Yorgun, yayınımıza hoş geldiniz efendim.
1: Merhabalar Kemal Bey, merhabalar tüm bizi dinleyenlere, sizi dinleyen hemşerilerimize. Buyurun.
0: Tabii ki şimdi tam da sizin adaylık süreciniz başlamışken böyle de bir Mersin'de operasyon yapıldı. Gelinen noktada tabii ki bir burukluk kamuoyunda var ama sizin de eskiden de tabii Vahap Seçer'in biliyoruz. Cumhuriyet Halk Partili, siz de Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok emek vermiş bir isimsiniz. Ama bugün gelinen noktada yeni partiye katılım sağladınız ve il başkanı adayı oldunuz. Sizden bir değerlendirme alalım efendim.
1: Tabii öncelikle çok üzgün olduğumu ifade etmek isterim. Sayın Vahap Seçer eski dostumuz, iki dönem milletvekilliği yapmış arkadaşımız, iki dönemdir de Mersin'imizi büyük bir hizmet aşkıyla yönetiyor, yönetmeye çalışıyor. Tüm Mersinlilerin bu konuda güveni tam, bizlerin de güveni tam. Çünkü Vahap Başkan Mersin'in her noktasına hiçbir ayrım gözetmeksizin hizmet eden bir başkanımız. Son ikinci seçimde de zaten ikinci adaylık döneminde de bunu halkın oylarıyla da ispat etti. Büyük bir çoğunlukla Türkiye'de birkaç belediye başkanımızla birlikte en çok oy alan, 3 kişiden ikisinin oyunu alan, tercihini

0: olan bir başkanımız. Bunları söylerken tabii demokratik ve hukuk kuralları içerisinde olduğumuzu, demokrasiye inandığımızı, bir sosyal hukuk devletine, bir hukuk devletine, adaletli bir sisteme inandığımızı söylüyoruz. Şimdi buradan hareketle böylesine halkın güvenini kazanmış, oyunu almış bir belediye başkanının, yani bir takım iddialarla böyle apar topar her gün makamında olan, Mersin'den görev olmadığı sürece bir yere gitmeyen bir başkanın böyle sabahın ilk saatlerinde alınıp götürülmesi demokratik kurallara, teamüllere uygun değil. Yani bir kusur, hata varsa zaten bu yargı marifetiyle çözülür. Bizi üzen en çok da üzen bu. İktidar tabii 2 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu belediyeleri silkeleyin dediği andan itibaren İstanbul'dan başlamak üzere tüm Türkiye'ye de yayılan, bu hiç kimsenin onaylamadığı, AKP'ye oy veren yurttaşlarımızın bile onaylamadığı bir yöntem uygulanıyor ne yazık ki. Burada tabii iktidarın değişme ihtimalinin olması, Cumhur İttifakı üyelerinin bu durumdan rahatsız olması, iktidara olan güvenin sarsılması, belediyelerimize de Fark Etmez Partisi, aslında muhalefette olan partilere yapılıyor bu suikast, itibar suikastı diyelim. Hoş şeyler değil, hep bize geçmiş olsun ama ben en kısa sürede, adalete güveniyoruz yine her şeye rağmen, her türlü baskıya rağmen, her türlü olumsuzluğa rağmen, çünkü biz hukuka inanan insanlar, siyasetin de her şeyin hukuk düzeyinde olmasını istiyoruz, demokrasiye inanıyoruz, seçtiklerimize güveniyoruz, güvenmek istiyoruz. Ben bu sürecin yine de başkanlarımızın en kısa sürede güvendiğimiz adli yargıyla olumlu anlamda sonuçlanacağına, serbest kalacağına inanıyorum. Ama tüm Mersinlerin de, oy veren vermeyen herkesin de bu durumdan üzüntü duyduğunu belirtmek isterim Kemal Bey.
1: Evet. Şimdi biz de aynı konunun altını çiziyoruz. Şimdi efendim tam da böyle Yeni Parti Mersin İl Başkanlığı adaylığınızı açıklayacağınız, resmi açıklama yapacağınız güne denk geldi. Ama tabii ki bakıyoruz çok ses getirdi. Yani Ahmet Yorgun bilgi donanımı çok yüksek ve siyasette etik değerlere çok önem veren bir isim. Atatürkçü kişiliğiyle de bilinen biri ve siyasette ön saflarda yer alması Mersin için, ülkemiz için, siyasetin kalite kazanması için çok önemli görüyoruz diyen çok sayıda gelen mesaj var. Yani ses getirdiniz. Belirlen noktaya, adaylık noktasında evet, neler söylemek istersiniz?
0: Teşekkür ederim. Sağ olsun tüm dostlarımız, bizi tanıyan dostlarımızın bu destekleri çok önemli, kıymetli. İşte tam da ben bu nedenlerden dolayı adayım dedim, adayım diyorum. Nedir o dönem? Çünkü ülkemiz gerçekten çok kritik bir süreçten geçiyor. Bu sürecin iyi yönetilmesi lazım. İnsanlarımızı, yurttaşlarımızı parti gözetmeksizin adaletin yanında, eşit hizmet yönünde arkamıza almamız lazım. Doğru insanların, iyi insanların sesinin daha gür çıkması lazım. Vatanına, milletine, kendini kim nasıl ifade ederse etsin, tüm yurttaşlarımızı eşit bir şekilde ve aynı dayanışma ruhuyla vicdani ve ahlaki etik kurallara inandırmamız gerekiyor. Onun için de bu söylemlerimizi daha çok söylememiz lazım ki Türkiye'de daha demokratik bir ortamı yaratalım. Siyaset ortamı da demokratik kurallar içerisinde işlesin. Ve bugün Türkiye'de hiç olmayan, aslında etik kurallara uymayan, ahlaki kurallara uymayan, hukuk kurallarına uymayan yöneticilerin yeri geldiği zaman istifa etmelerini de sağlamamız gerekiyor. Dolayısıyla bu süreç kritik bir süreç. Önümüzdeki 1-1,5 yıl seçim dönemine kadar olan süreç çok kritik bir süreç. Ben de o yüzden yılların verdiği güvenle, yılların verdiği tecrübeyle Mersinlilere yeni parti çatısı altında hizmet etmek, yeni partimize Mersin'de önderlik etmek istiyorum. Onun için zaten adayım dedim. Onun için kendime bu süreçte, kritik bir süreç olduğu için güveniyorum Kemal Bey.
1: Efendim, şimdi önemli bir değişim. Üyeler oy kullanıyor ve ayın 5'ine kadar, Ekim'in 5'ine kadar süre uzatılmış. Bu bağlamda mesajınız ne olur efendim?
0: Şunu söyleyebilirim. Yeni partiye gönül veren, vermek isteyen veya üyesi olduğu herhangi bir partiyeden artık umudunu kesen tüm yurttaşlarımızı hem kendi özgür iradelerini kullanmak için hiç vakit geçirmeden yeni parti linkine tıklayarak ellerindeki telefonla üye olabileceklerini ifade ederim öncelikli olarak. Çünkü büyük bir fırsat. Yöneticilerini kendileri seçecekler. Geçtiğimiz hafta ilçe başkanlarımızı seçtik. Ben bu arada tüm arkadaşlarıma, kardeşlerime, yol arkadaşlarıma, başkanlarıma başarılar diliyorum. Hep beraber çalışma fırsatını bulacağız diye düşünüyorum. Mersin'de yaşayan yurttaşlarımızda, hatta varsa şehir dışında Türkiye'nin değişik yerlerinde bizi duyan yurttaşlarımıza da sesleniyorum. Onların da hemen ayın 5'ine kadar, yani pazartesi akşamına kadar süreleri var. Bu süre içerisinde üye oldukları takdirde il başkanlarını seçme özgürlükleri var. İradelerini sandığa yansıtma şanslarını bulacaklar. O yüzden teşvik ediyorum onları, bir an önce üye olsunlar diliyorum.
1: Evet efendim, çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza bağlandınız. Başlıyoruz.
0: Sağ olun
1: siyasette
0: Kemal Bey.
1: Evet, çok önemli bir kalite getireceğinize inancımız tam efendim.
0: Çok teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. Bizi dinleyenlere de saygılar, sevgiler sunuyorum efendim.
1: Evet, Ahmet Yorgun ismi Mersin kamuoyu tarafından yakından bilinen bir isim. Siyasi etik noktasında çok önemli. Öte yandan hani bu bir taban hareketi diyorlar ya. Şimdi Ahmet Yorgun'un Mersin'in genelinde, ikinci bölge özellikle daha fazladır belki ama genelinde karşılığı olan bir isim olduğunu biliyoruz. Seçimlerde bunu görmüştük. Ama yani böyle durumlarda demokrasinin yaşaması adına, ya burada demokrasi var diye bilmemiz için adayların olması lazım. Çoklu adayların. Yani tek adayla gidilen seçimlerin demokrasi anlamında yani bir ufak sakıncası vardır. Şimdi siyasi partilerde maalesef son dönemlerde böyle demokratik bir yarış yaşanmıyor. Maalesef yaşanmıyor. Ama yeni partide bunu gördük. Mezitli örneğinde olduğu gibi gördük. Aynı zamanda Mutlu oldu. 3 adaylı yarış oldu orada. Onu da gördük. Yani genel merkezden aldığımız bilgiler şöyle, yeni parti için konuşuyorum. Müdahale etmiyoruz. Ki geçtiğimiz gün Özgür Özel bir açıklama yaptı. Dedi ki kim seçilirse o benim adayım. Evet, temalde. Kim seçilirse artık o benim adayımdır. Biz verdiğimiz sözün arkasındayız. Bu partiyi vatandaşlar kurdu ve yönetimini de onlar belirleyecek dedi. Ve bundan sonraki süreçte de aynı metot uygulanacak. Yani belediye başkanlığı yine üyeler seçecek. Milletvekilini yine üyeler seçecek. Şimdi ne oluyor böyle olunca? Parti güçleniyor. Evet. Niye güçleniyor? Ankara yolları artık tutulmuyor. Herkes kendi yöresinde, kendi insanıyla bir şekilde buluşuyor ve onlardan adaylığı noktasında destek bekliyor. Ankara kulisleri bitti. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Bu genel merkezleri biliyorsunuz. Aday olmak için, değil mi? Ne taahhütler veriliyor, ne paralar veriliyor. Biliyoruz. Bak, önü kesildi. Yeni partinin uyguladığı modeli bütün siyasi partiler uygulamalı. Evet. Bu artık Ankara pazarının ipinin çekildiğinin resmidir. Bak net konuşuyorum. Evet. Şimdi yeni partiyle devam edelim. Gündemdeki tabii ki en önemli parti o. MHP lideri tabii burada bir sezrenişti.

0: Yani biraz böyle tepki de koydu. Çünkü yeni partililer Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelmesiyle beraber salonu terk etti. Ezel, o görüntü var mı? Yani çünkü Bahçeli'nin açılışta çok böyle şeyleri var. Yani önemli, çok önemli konuşmaları var. Onları da vereceğim. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli terörizm Türkiye sürecine ilişkin yeni parti Sayın Cumhurbaşkanımız salondayken ayrılması siyasi açıdan çok doğru olmamıştır dedi. Evet, MHP lideri Bahçeli Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılı resepsiyonuna katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüde konuşmaya başlarken yeni partinin genel kurulu terk etmesine ilişkin sorulan soruya Bahçeli yeni parti Sayın Cumhurbaşkanımız salondayken ayrılması siyasi açıdan çok doğru olmamıştır. Yeni bir parti siyasette yenilikler getiren bir parti olması lazım dedi. Evet. Dem partililer de burada da buluştu. Ses verelim.
1: Seçim olur mu diyor acaba?
2: Yani seçimi yıllara bağlamak doğru değil. Zamanı geldiğinde yapmak
0: Sayın Zer, tabii ki Devlet Bahçeli'nin bu seçimlerle ilgili önerileri diyeceğim. Gerçekten hep doğru çıkmıştır. 2002'yi hatırlayalım. Yani o an koalisyon ortakları şiddetle karşı çıkmasına rağmen seçim yapılmış ve siyasette önemli bir gelişme yaşanarak iki partili bir meclis haline gelmişti Türkiye Büyük Millet Meclisi. Ve gelinen noktada tabii ki gazeteciler özellikle Devlet Bahçeli'yi karşılarında gördükleri zaman hemen seçimle ilgili, çünkü derse şu tarihte bu seçim yapılacak, evet biz de artık kanaat geldik, Bahçeli'nin dediği tarihte seçim yapılacak. Evet, onu sordular. Evet, şimdi oraya da istersen Ezel getirelim. Aydınlatıcı bir bilgi olsun. MHP lideri Bahçeli seçimi yıllara bağlamak doğru değil. Zaman geldiğinde yapmak lazım. Bakın zamanı demiyoruz. Zaman geldiğinde. Evet. Verelim bakalım.
1: Seçim olur mu? Seçim olur mu diyor acaba?
2: Seçimi yıllara bağlamak doğru değil. Zamanı geldiğinde yapmak lazım. Thank you.

0: telaffuzu çok sevdim. Üçünü bilmiyorum.
1: Çok sağ olun. İyi akşamlar.
2: Tabii ki yine Erdoğan'ın da bir açıklaması var. Cumhurbaşkanı Erdoğan vasiyetçilerin ördüğü tek tipçi duvarlar AK Parti'yi ihya eden kadınların mücadelesiyle yıkılmıştır açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vesayetçilerin ördüğü tek tipi duvarlar AK Parti'yi ihya eden, bu hareketi inşa eden, kötü gidişe itiraz eden kadınların mücadelesiyle yıkılmıştır açıklamasında bulundu.
3: Merkeze taşınmıştır. AK Parti olarak kadınların her alanda en güçlü şekilde var olabilmesi için ilk günden beri yoğun çaba harcıyoruz. Eğitimden siyasete, sosyal hayattan sivil topluma yaptığımız düzenlemelerle kadınların statüsünü güçlendirecek çok sayıda adım attık. Ülkemiz için tam anlamıyla bir utanç vesikası olan kamuda başörtüsü yasağını kaldırarak bu zulme, bu adaletsizliğe son verdik.

Kardeşlerim, bugün kadınlar bürokraside, akademide, yerel yönetimde, emniyet teşkilatımız ve ordumuz bünyesinde artık hiçbir baskıyla, hiçbir yasakla karşılaşmadan devletine ve milletine başarıyla hizmet ediyor. Diğer taraftan kadına yönelik şiddeti de kırmızı çizgimiz olarak belirledik. Bu meseleye sıfır toleransla yaklaşarak yasal ve idari düzenlemeleri tek tek hayata geçirdik. Kardeşlerim, bütün bunları lütuf olarak değil, görevimiz olduğu için yaptık. Çünkü biz kadınların tüm Türkiye için, Türkiye'nin istikbal mücadelesi için taşıdığı önemin idrakinde olan bir hareket. Çünkü biz gerekli imkanlar sağlandığında kadınlara neler başardığını, ileride neleri başarabileceklerini bilen bir partiyiz. Aynı şekilde geleceğimizin teminatı olan pırıl pırıl evlatlarımızı büyüten, toplumun temeli olan aile yapımızı muhafaza eden, değerlerimizle birlikte milletimizi de yarınlara taşıyan en güçlü halkanın kadınlar olduğunu bilen bir kadroyuz. Anne olarak, evlat olarak, kardeş olarak, eş olarak kadınların hayatımıza kattıkları anlam ve bereketi çok iyi biliyoruz. Bakınız, merhum Yavuz Bülent Bakiler üstadımızın anneler için kaleme aldığı şu şiiri burada sizlerle özellikle paylaşmak istiyorum.

0: Ne güzel hayatı analarla yaşamak. Yürekleri temiz, alınları ak, duyguları bile haramdan uzak, sıcak analar bilirim. Yurdumuzun, yuvamızın orta direği, dünyadaki varlıkların en mübareği, elimize diken bassa yüreği yanacak analar bilirim. Bendedir öksüzlerin çektiği çile, gözyaşını oya yaptım mendile. Ağlasam sesimi yattığı yerden bile duyacak analar bilirim. Evet, bizler için anneler ve kadınlar işte bu kadar kutsal, bu kadar kıymetlidir, azizdir, başımızın tacıdır. Kardeşlerim, bu nokta şunu da üzülerek ifade etmek isterim. Son günlerde birileri duruşumuzu çok net ortaya koyduğumuz olumsuz hadiseleri fırsat bilerek partimize yönelik bir saldırı kampanyası başlattı. Münferit örneklerden hareketle değerlerimizi de hedef alan son derece çirkin, son derece sorumsuz bir tavır içine girdiler. Milyonlarca insanımızı alçakça töhmet altına bırakmaya çalışıyorlar.
1: Evet, başörtüsü konusu malumunuz. Yani bizler çok iyi hatırlarız. Türkiye'nin birinci gündem konusuydu. Yani seküler, değil mi, siyasetçiler bunun karşı devrimin bir sembolü olduğuna dair tespitler ortaya koyarken aslında öyle bir şey de yok idi. Özgürlük, evet, özgürlük sınırlanamaz, kısıtlanamaz. Baskı her yerde, her zaman ters teper. Evet, şimdi son gelişmeler çok önemli. Saat 14'te Kemal Kılıçdaroğlu Mersin'de, Mersin Büyükşehir Belediyesi önünde bir konuşma yapacak ve yoğun bir kalabalığın oluşacağını umuyoruz. Şimdi Ali Gürken Şamiloğlu'na bağlanalım ve ondan son gelişmeler hakkında bilgiler edinelim.
2: Merhaba, teşekkür ediyorum ve şu saat itibariyle saatlerimiz 10.44'ü gösterirken Türkiye gündeminde öne çıkan ve gündemde olup da tartışmaları devam eden konular nelerdir, onlara bakalım efendim. Şimdi şuradan başlayalım, şöyle gelişmeler var. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu Mersin'e geliyor. Hatırlanacağı üzere Mersin'de Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli belediyelerine operasyon düzenlenmişti. Bu operasyonlar kapsamında 59 kişi gözaltına alınmış durumda. 63 kişi hakkında da adli işlem başlatılmış durumda. Belediye başkanları da gözaltında Büyükşehir'de ve Yenişehir'de ve Mezitli'de. Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer geride bıraktığımız dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edilmişti ama CHP'li Büyükşehir ve Yenişehir Belediye Başkanları da gözaltında. Tabii CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu duruma dün sosyal medya hesabından yapmış olduğu bir açıklamayla tepki gösterdi ve sonrasında da Mersin'e gelme kararı aldı. Ayrıca tabii Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Müslim Sarı dün Mersin'e geldi. Mersin'de CHP İl Başkanlığı binasında bu konuya yönelik olarak bir açıklama yaptı kendileri. Ve bugün de Kemal Kılıçdaroğlu Mersin'e geliyor. Kendileri şu saatlerde Mersin'e Çukurova Bölgesel Havaalanı aracılığıyla geliyorlar ve kendileri ilk önce Vahap Seçer'in ailesini ziyaret edecek ve Kemal Kılıçdaroğlu sonrasında da bugün saat 14'te Mersin Büyükşehir Belediye Binası önünde halka seslenecek ve bu konuya yönelik olarak bir açıklama yapacak. Ayrıntılar ekranlarınızda yer alacak. Tabii soruşturma soruşturmalar devam ediyor. Bugün sabah erken saatlerde Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı ve Özmen'in evinde de arama yapıldı. Ayrıca tabii hakemler dosyası çerçevesinde de soruşturma devam ediyor. 7 kişi adliyeye sevk edildi. Hakemler dosyası soruşturması kapsamında gözaltına alınan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturmada eziyet, resmi belgede sahtecilik ve diğer suçlamalar inceleniyor. Ayrıca tabii fon soruşturması da devam ediyor. Ara gündemde bu konu var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında 4. dalga operasyonda adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan isimler arasında Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in damadı ve Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyesi İskender Balcı da yer aldı değerli seyirciler. Ve ayrıca bu isimlerle birlikte bugün bir saat öncesinde de fon skandalı soruşturmasında 19 isim daha adliyeye sevk edildi. Ve ayrıca şimdiye kadar fon soruşturması kapsamında da 65 kişinin tutuklandığı ilgili makamlar tarafından açıklandı. Tabii Soma'da geride bıraktığımız dönemde büyük bir facia yaşanmıştı. 300'den fazla emekçi, maden işçisi şehit olmuştu. Tabii Soma'da yine bir göçük yaşandı. Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir maden işletmesinde meydana gelen göçükte mahsur kalan 3 işçinin daha cansız bedenine ekipler tarafından ulaşıldı ve bu göçükte hayatını kaybeden işçi sayısı 5'e yükseldi. Bölgede incelemeler devam ediyor. Bu olayla ilgili de soruşturma ayrıntılı bir şekilde sürüyor efendim. Şu anda aktaracaklarım bunlar. Söz Kemal İstek'te teşekkür ediyorum.

Mersin'den. Herkese günaydınlar değerli izleyiciler. Gelin hep birlikte Mersin'de ilçelerindeki hava durumuna bir göz atalım. Ve bugün 1-2 kısa süreli sağanak yağış olacak. 26 dereceye gösteriyor termometreler. Gece saatlerinde yer yer sağanak yağışlar devam edecek. Yarın da yer yer sağanak yağışlar olacak ve sonra güneş açacak. 26 dereceyi gösteriyor termometreler. Mersin'in Anamur ilçesindeyiz. Anamur'da yer yer sağanaklar olacak. Sonra güneş açılacak. 26 dereceyi gösteriyor termometreler. Gece ise muhtemel sağanak yağış olacak. Yarın ise yer yer sağanak yağış. Ardından güneş açacak ve 25 dereceyi gösteriyor termometreler. Aydıncık'tayız. Aydıncık'ta yer yer sağanak yağış. Ardından güneş açacak. 25 dereceyi gösteriyor termometreler. Gece ise parçalı bulutlu olacak. Yarın da 1-2 kısa süreli sağanak yağış. Ardından güneş açacak. Bozyazı'dayız. Bozyazı'ya baktığımızda yer yer sağanak yağış, ardından güneş açacak ve 26 dereceyi gösteriyor termometreler. Gece ise muhtemel sağanak yağış olacak. Yani baktığımızda yer yer sağanak yağış, ardından güneş açacak. Mutlu'dayız değerli izleyiciler. Mutlu zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli olacak. 26 dereceyi gösteriyor termometreler. Gece ise parçalı, yer yer bulutlu olacak ve 13 dereceye kadar iniyor sıcaklık değerleri. Yarın ise bulutlu olacak. Günlerdeyiz. Günlerde yer yer sağanak yağışlar olacak. Ardından güneş açılacak. 23 dereceyi gösteriyor termometreler. Gece ise muhtemel sağanak yağış. Yarına baktığımızda yer yer sağanak yağışlar, ardından güneş açacak. Silifke'deyiz. Silifke'de 1-2 kısa süreli sağanak yağış olacak. Ardından güneş açacak. 27 derece gösteriyor termometreler. Gece ise yer yer sağanak yağış olacak. Yani baktığımızda ise zaman zaman sağanak yağış olacak. Ve şimdi de Mersin'in diğer ilçelerine bakıyoruz. Erdemli'deyiz. Erdemli'de zaman zaman yağmur ve gök gürültülü sağanak yağış olacak. 26 dereceyi gösteriyor termometreler. Gece ise bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış

Olacak yarına baktığımızda ise yağmur var ve 26 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Tarsus'tayız. Tarsus'ta bir iki kısa süreli sağanak yağış olacak, ardından güneş açacak, 26 dereceyi gösteriyor termometreler. Gece ise sağanak yağış devam edecek. Yarına baktığımızda yer yer sağanak yağış, ardından güneş açacak ve 26 dereceyi gösteriyor termometreler. Mersin'in son ilçesi Çamlıyarlı'dayız ve Çamlıyarlı'da bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış olacak. 16 dereceyi gösteriyor termometreler. Gece ise sağanak yağış devam edecek. Yarına baktığımızda ise hafif bir yağmur olacak ve 16 dereceyi gösteriyor termometreler. Evet değerli izleyiciler, Mersin'de ilçelerinde hava durumu bu şekildeydi. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Kemal İstek'le Haber Merkezi sona erdi.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Mahalle Başkanları istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı. Burada konuşan Erdoğan, AK Parti'nin kadın üye sayısının 6 milyon 214 bini aştığını, son 1,5 yılda 700 bin kadının partiye katıldığını açıkladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mecliste yeni yasama yılı resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahçeli, yeni parti grubunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meclis konuşması sırasında genel kuruldan ayrılmasını eleştirerek bu tutumun siyasi açıdan doğru olmadığını ifade etti. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin'de 59 kişinin gözaltına alındığı operasyona ilişkin açıklama yaptı. Özel, operasyonun zamanlamasına dikkat çekerek Mersin'deki soruşturmanın kamuoyundaki fon krizi tartışmalarının önüne geçirilmek amacıyla kullanıldığını öne sürdü. İstanbul'da Eyüp Sultan Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Bülent Özmen'le birlikte 28 kişi gözaltına alındı. 28 zanlı hakkında suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltı kararı verildi. Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir maden ocağında göçük meydana geldi. Olayda göçük altında kalan 7 işçiden 5'i hayatını kaybederken 2 işçi sağ kurtarıldı. LPG'ye bir zam daha geldi. Gece yarısından itibaren geçerli olan 4 lira 65 kuruşluk artışla LPG'nin litre fiyatı 40 lirayı aştı. Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'ya 3. uçak gemisini gönderiyor. Uçak gemisinin bölgeye doğru hareket ettiği, yaklaşık 9 ila 10 bin ilave Amerikan askerinin de bölgeye sevk edileceği bildirildi. Mersin'de Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli belediyelerine düzenlenen operasyon sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu operasyonlara tepki göstererek Mersin'e gelmeye karar verdi. Kılıçdaroğlu bugün Mersin'de Vahap Seçer'in ailesini ziyareti sonrasında Büyükşehir Belediyesi önünde saat 14'te açıklama yapacak. Soroslar Belediye Meclisi'nin Ekim ayı toplantısında belediyenin 2027-2029 dönemine ilişkin stratejik planıyla 2027 yılı bütçe taslağı ve yatırım programı görüşüldü. Toplantıda ayrıca üniversite öğrencilerine yönelik karşılıksız öğrenim yardımı da ele alındı. Tarsus Ticaret Borsası ve Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası'nda başkanlık seçimleri tamamlandı. Tarsus'ta eşit oyların ardından Kura'yla Veys Avcı başkan seçilirken Erdemli'de Mustafa Karagöz 9 grubun 7'sinin oyunu alarak güven tazeledi. Eski FIFA ve Süper Lig hakemi Vedat Yüksel, Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında Türk futbolundaki hakemlik sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yüksel, bugünkü tartışmaların benzerinin 16 yıl önce de yaşandığını ifade etti. Akademik Meslek Mensupları Dayanışma Bilimsel Araştırma ve Eğitim Derneği Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen basın açıklamasıyla tanıtıldı. AKMES'ler, akademik meslek mensupları arasındaki bilimsel, mesleki ve sosyal dayanışmayı güçlendirmeyi hedefliyor. Yeni Parti Mersin İl Başkanı Cengiz Gökçel ve beraberindeki heyet Mersin Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Gökçel, ilk ziyaretlerini basın kuruluşuna gerçekleştirmelerinin önemine

0: dikkat çekerek basının demokrasinin temel unsurlarından biri olduğunu söyledi. Çimsa ÇBK Mersin Lige BOTAŞ deplasmanındaki 83-74'lük mağlubiyetle başladı. Mersin ekibi OGM Orman Spor karşılaşmasında ilk galibiyetini hedeflerken 7 Ekim'de Fenerbahçe ile oynayacağı Süper Kupa maçı öncesi moral kazanmak istiyor. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
7: Ödavat ve Tarım Makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
8: ABM Yapı Market açıldı.
7: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
8: ABM Yapı Market'te.
7: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
8: Hırdavat ve Tarım Makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
7: Yeriniz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
10: Radyonu sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

koştum insanlara. Geri dönen olmadı. Defterim açık, hesabım temiz. Alacaklıyım bu hayattan ama davacı değilim.

bitince çeşmeyi unutur, sen yine de iyi kal. Onlar için değil, kendin için. Benim tek sorum şuydu, soruyorum dünyaya. Lazımken candım, işiniz bitti, kimdim? Tükendim ama

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır Cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
4: Hıdavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi ABM Yapı Market açıldı. Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası ABM Yapı Market'te. Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
5: Hıdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
4: Yeriniz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: reklam kazandırır.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler

0: araç kullanıcıları. 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
3: ABM Yapı Market açıldı.
2: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
3: ABM Yapı Market'te.
2: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
3: Ödavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
2: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
4: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır Cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159 A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
10: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
11: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda.

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınlar

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. MESKİ Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Mersin için yaptığı kuvvetli yağış uyarısının ardından kent genelinde etkili olması beklenen yağışlara karşı hazırlıklarını güçlendiriyor. MESKİ'nin yıl boyunca sürdürdüğü periyodik bakım ve temizlik çalışmaları kapsamında yağmur suyu ızgaraları ve mazgallar düzenli kontrol edilerek temizleniyor. MESKİ ekipleri olası olumsuzluklara hızlı müdahale etmek üzere sahada hazır bulunurken vatandaşların güvenliği ve altyapının sağlıklı işleyişi için çalışmalarını sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine eğitim, barınma, ulaşım ve sosyal yaşamlarına kadar pek çok alanda destek sunuyor. Öğrencileri kentin girişinde karşılayan Büyükşehir, konuk evi ve yurt, Merce Öğrenci Danışmanlık Merkezi, ücretsiz çamaşır kafeler, kütüphane ve okuma salonları, öğrenim yardımı, 35 liraya 3 çeşit yemek, uygun fiyatlı ulaşım, Deniz Kızı kafelerinde yarı zamanlı çalışma, Mercek'te mesleki eğitim ve kariyer merkezi aracılığıyla iş desteği sunuyor. Garaj Mersin ve Kampüs Mersin, kültür sanat etkinlikleriyle Hello Mersin gibi çalışmalarla da öğrencilerin sosyal ve kültürel yaşamlarına katkı sağlayan Büyükşehir, öğrenci dostu uygulamaları

0: ile Mersin Üniversite öğrencileri için daha erişilebilir, sosyal ve yaşanabilir bir kent haline getirmeye yönelik çalışmalarını sürdürecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 2023 yılında hayata geçirdiği Hoş Geldin Bebek projesi, yeni bebek sahibi olan ailelere destek olmaya devam ediyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 13 ilçede sürdürülen proje kapsamında bugüne kadar 18 bin destek paketi ailelere ulaştırıldı. Ekonomik koşulların aile bütçeleri üzerindeki yükünü hafifletmeyi amaçlayan proje, yeni doğan bebeklerin bakımına yönelik ürünleri tek bir çanta içerisinde ailelere ücretsiz olarak sunuyor. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve ikram.

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda

0: Çamlı Bulvarı, Çamlıbel Sahili, 159 A, Akdeniz, Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
1: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
0: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
2: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
0: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara.
3: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
4: ABM Yapı Market açıldı.
3: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
4: ABM Yapı Market'te.
3: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
4: Ödavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
3: Yeriniz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
5: SML Restoran ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
5: 0533 974 45 90.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyo

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Mahalle Başkanları istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı. Burada konuşan Erdoğan, AK Parti'nin kadın üye sayısının 6 milyon 214 bini aştığını, son 1,5 yılda 700 bin kadının partiye katıldığını açıkladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mecliste yeni yasama yılı resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahçeli, yeni parti grubunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meclis konuşması sırasında genel kuruldan ayrılmasını eleştirerek bu tutumun siyasi açıdan doğru olmadığını ifade etti. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin'de 59 kişinin gözaltına alındığı operasyona ilişkin açıklama yaptı. Özel, operasyonun zamanlamasına dikkat çekerek Mersin'deki soruşturmanın kamuoyundaki fon krizi tartışmalarının önüne geçirilmek amacıyla kullanıldığını öne sürdü. İstanbul'da Eyüp Sultan Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Bülent Özmen'le birlikte 28 kişi gözaltına alındı. 28 zanlı hakkında suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltı kararı verildi. Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir maden ocağında göçük meydana geldi. Olayda göçük altında kalan 7 işçiden 5'i hayatını kaybederken 2 işçi sağ kurtarıldı. LPG'ye bir zam daha geldi. Gece yarısından itibaren geçerli olan 4 lira 65 kuruşluk artışla LPG'nin litre fiyatı 40 lirayı aştı. Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'ya 3. uçak gemisini gönderiyor. Uçak gemisinin bölgeye doğru hareket ettiği, yaklaşık 9 ila 10 bin ilave Amerikan askerinin de bölgeye sevk edileceği bildirildi. Mersin'de Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli belediyelerine düzenlenen operasyon sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu operasyonlara tepki göstererek Mersin'e gelmeye karar verdi. Kılıçdaroğlu bugün Mersin'de Vahap Seçer'in ailesini ziyareti sonrasında Büyükşehir Belediyesi önünde saat 14'te açıklama yapacak. Soroslar Belediye Meclisi'nin Ekim ayı toplantısında belediyenin 2027-2029 dönemine ilişkin stratejik planıyla 2027 yılı bütçe taslağı ve yatırım programı görüşüldü. Toplantıda ayrıca üniversite öğrencilerine yönelik karşılıksız öğrenim yardımı da ele alındı. Tarsus Ticaret Borsası ve Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası'nda başkanlık seçimleri tamamlandı. Tarsus'ta eşit oyların ardından Kura'yla Veys Avcı başkan seçilirken Erdemli'de Mustafa Karagöz 9 grubun 7'sinin oyunu alarak güven tazeledi. Eski FIFA ve Süper Lig hakemi Vedat Yüksel, Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında Türk futbolundaki hakemlik sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yüksel, bugünkü tartışmaların benzerinin 16 yıl önce de yaşandığını ifade etti. Akademik Meslek Mensupları Dayanışma Bilimsel Araştırma ve Eğitim Derneği Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen basın açıklamasıyla tanıtıldı. AKMES'ler, akademik meslek mensupları arasındaki bilimsel, mesleki ve sosyal dayanışmayı güçlendirmeyi hedefliyor. Yeni Parti Mersin İl Başkanı Cengiz Gökçel ve beraberindeki heyet Mersin Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Gökçel, ilk ziyaretlerini basın kuruluşuna gerçekleştirmelerinin önemine dikkat çekerek basının demokrasinin temel unsurlarından biri olduğunu söyledi. Çimsa ÇBK Mersin Lige BOTAŞ deplasmanındaki 83-74'lük mağlubiyetle başladı. Mersin ekibi OGM Orman Spor karşılaşmasında ilk galibiyetini hedeflerken 7 Ekim'de Fenerbahçe ile oynayacağı Süper Kupa maçı öncesi moral kazanmak istiyor.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.

ev mi kuruyorsunuz? Yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri mavi beyaz

0: yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
1: Buse'm Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse'm Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse'm Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
6: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
7: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli İl

0: örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
1: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar. Her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm nişanında.
7: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
10: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Takvimler 2 Ekim 2026'yı gösteriyor. Türkiye ve Mersin gündeminde öne çıkan gelişmelerle karşınızdayız. Ve bültenimize baktığımızda fon piyasasındaki gelişmeler, terörsüz Türkiye süreci ve yeni anayasa tartışmaları siyasetin gündeminin öne çıkan başlıkları arasında. Öte yandan Mersin'de belediyelere yönelik operasyonlar gündemdeki yerini korurken yerel yönetimlerden gelen açıklamalarda dikkat çekiyor. Mersin ve çevresinde ise ulaşım çalışmalardan, kazalara, yangınlardan, yerel yönetimlerin hizmetlerine kadar günün öne çıkan gelişmelerini sizlere aktaracağız ve başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılı açılışında milletvekillerine seslendi. Erdoğan, fon piyasasındaki sorunlarla ilgili kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyoruz dedi. Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Erdoğan, terörün Türkiye'nin enerjisini ve kaynaklarını tükettiğini belirterek sürecin önemine dikkat çekti. Erdoğan ayrıca yeni ve sivil bir anayasa hedefinin Türk demokrasisi için önemli olduğunu söyledi.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. dönem 5. yasama yılı açılış programında genel kurula hitap etti.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. dönem 5. yasama yılının bu ilk gününde sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin şahsında mensubu ve hizmetkarı olmakta şeref duyduğum aziz milletimin her bir ferdine buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Evvelemirde bundan 106 sene önce Hacı Bayram Veli Camii'nde kılınan Cuma namazını müteakip dualarla, tekbirlerle, İstiklal azmi ve aşkıyla bağımsızlığın kalbi olan Ankara'dan milletimizin iradesini dünyaya haykıran 115 üye başta olmak üzere bugüne kadar bu yüce çatı altında milletimize layıkıyla hizmet edip dar-ı bekaya irtihal eden milletvekillerimizi rahmetle yad ediyorum. Sözlerimin hemen başında şu hakikati tüm kalbimle ifade etmek istiyorum. Dünyada gazilikle iki kez müşerref olan tek meclis Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Bu meclis milletimizin ayağına pranga, boynuna urgan geçirmeye kalkan müstevlilere karşı milli mücadeleyi başarıyla sevk ve idare etmiştir. 80 kilometre öteden top sesleri gelirken bile yüce meclis çalışmasını sürdürmüş, milletimizin tevdi ettiği meşaleyi şanla, şerefle taşımaya devam etmiştir. Meclisimizin bu mücadelesi müstevlilerin, işgalcilerin ve emperyalistlerin kıskacından çıkış yolu arayan mazlum milletlere de örnek olmuştur. Bugün itibariyle başlayan yeni yasama yılının da fikir, tenkit ve tekliflerin özgürce fakat karşılıklı saygı ve nezaket kuralları dahilinde dile getirileceği, tartışmaların çözüm odaklı bir anlayışla sağduyu ve suhuletle cereyan edeceği verimli, bereketli bir yıl olmasını yürekten temenni ediyorum. Biz iktidar partisi ve Cumhur İttifakı olarak her zaman olduğu gibi yapıcı hareket etmeye, farklı fikir ve önerilere kulak vermeye devam edeceğiz. Milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin itibarını her şeyin üzerinde tutmamız gerektiği açıktır. Yeni yasama yılında bunun yüksek hassasiyeti içinde olacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, burada bir hususu öncelikle dikkatlerinize getirmek isterim. Siyasetçiler olarak birinci vazifemiz, emanetini taşıdığımız aziz milletimize layıkı veçhile hizmet etmektir. Şahsım dahil hepimiz milletin sorunlarına çözüm bulmak, dertlerine çare olmak, ülkenin önünü ve ufkunu açmakla mükellefiz. Bir kez daha Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. dönem 5. yasama yılının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Milletvekillerimize bu yeni yasama yılında yapacakları çalışmalarda Cenab-ı Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla.
0: Siyasetten devam ediyoruz değerli izleyiciler. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel, Mersin'deki belediye operasyonunun zamanlamasına dikkat çekerek operasyonunun fon krizinin gündemini örtmesinin amaçlandığını iddia etti. Özel ayrıca fon soruşturması ile ilgili mecliste komisyon kurulması gerektiğini savundu.
3: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin'de 3 belediye başkanının gözaltına alındığı operasyonun zamanlamasına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, Mersin operasyonunun kamuoyundaki fon krizinin üzerine örtmek amacı taşıdığını savundu.
4: Vahap Seçer'in bir özelliği Türkiye Belediyeler Birliği'nin başkanı olmasıdır. Türkiye Belediyeler Birliği'ndeki çoğunluğu kuruldukları günden beri kaybetmiş olmanın verdiği hırçınlıkla da bu işleri yapıyorlar. Ayrıca bu operasyonun, Mersin operasyonunun, yani güneyden gelen bu sis ve örtünün fon krizinin üstünü örteceğini umuyorlar. Yani bu açıdan operasyonun yapılış zamanı da, şekli de ve bir şehirde 3 belediye başkanına birden yapılmış olması da fevkalade manidardır. Bir kere bunu açıkça ortaya koyalım.
3: Fon soruşturmasına ilişkinde konuşan Özel, yatırım fonlarındaki mağduriyetlerin giderilmesi için mecliste komisyon kurulmasını destekleyeceklerini belirtti.
4: Bugün Türkiye'de gündemin en önemli konusu Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Sayın Erdoğan tarafından her birisi ayrı ayrı ve çok önemli görevlere atanmış kişilerin fonun başında olduğu ve fondaki çeşitli görevleriyle birlikte bu asrın soygununa, asrın dolandırıcılığına yol verdikleri, adeta bunun taşlarını, bu soygunun taşlarını 5 yıldır döşedikleri gün gibi ortada. Vatandaşta büyük bir öfke var ve Fatma Betülsayan Kaya'dan sonra dün ortaya çıktı ki Sayın Hayati Yazıcı'nın oğlu ve bu konuyu biz hem verdiğimiz kanun teklifiyle, yani bunun yükü milletin sırtına vurulmadan bu yolsuzluğu yapanların, bu dolandırıcılığı yapanların, asrın soygununu yapanlardan bunun tahsil edilerek buradan ya da yurt dışına kaçırdıkları mercilerden milletin mağduriyetinin giderilmesi lazım. 455 bin mağdur insanın mağduriyetinin giderilmesi lazım. Bu komisyonun kurulmasına yönelik biz de meclisin hiçbir meseleye duyarsız kalmaması temel mantığıyla destek veririz. İstiyorlarsa komisyon kursunlar, girer orada milletin hakkını savunuruz. Millet görür bunların nasıl komisyonun çalışmasına engel olduklarını. Kurmuyorlarsa da kendileri bilir. Biz zaten esas olarak bu komisyonu seçimden sonra soruşturma komisyonu olarak kurarız.
0: CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslüm Sarı, Mersin'deki belediye operasyonlarına ilişkin açıklamalar yaptı. Sarı, 59 kişinin gözaltına alındığı süreci yakından takip ettiklerini söyledi. CHP'nin bir heyet oluşturduğunu belirten Sarı, belediye başkanlarına hukuki ve siyasi destek vereceklerini açıkladı.
3: CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslüm Sarı, Mersin'de belediyelere yapılan operasyon

0: operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP Mersin İl Başkanlığı'nda konuşan Sarı 59 kişinin gözaltına alınmasıyla ilgili süreci yakından takip ettiklerini söyledi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu iki belediye başkanımız, Cumhuriyet Halk Partili hali hazırda belediye başkanımız, diğer belediye başkanımız da yine Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilmiş ancak şu anda Cumhuriyet

0: Sayın Müzeyyen Şevkin Adana milletvekilimiz, yine Gülcan Kış Mersin milletvekilimiz, Barış Bektaş Konya milletvekilimiz ve Hasan Öztürkmen Gaziantep milletvekilimiz olmak üzere 5 kişilik bir heyetle Mersin'e geldik. Süreci yakından takip etmek üzere buradayız. Birincisi aslında üç tane belediye yapılan birbirinden bağımsız üç tane farklı dosya var. Bu dosyalar birbiriyle bağlantılı dosyalar değil. Ama birbiriyle bağlantılı olmayan bu dosyalar aynı anda yapılarak sanki birbiriyle bağlantılıymış algısı yaratarak çok büyük bir operasyon yapılmıştır algısı yaratıldığını görüyoruz. Birinci elde değerlendirmemiz bu. Elbette dosyanın içeriğine hakim değiliz. İslat edilen suçlamalarla ilgili bir bilgilendirmeye sahip olmadığımız için, bilgiye sahip olmadığımız için içeriğe ilişkin bir şey söyleme şansına sahip değiliz. Ama belediye başkanlarımızın avukatları kendileriyle görüşüyorlar emniyette. Sorgulama öncesinde orada yer alıyorlar. O durumları iyi. Onlar üzerinden bilgi alıyoruz süreçle ilgili olarak. Türkiye'de aslında adama göre, kişiye göre, siyasete göre ve siyasi partiye göre bir hukuk uygulandığını, hukuk terazisinin herkesi aynı şekilde tartmadığını ve kişiye göre muamele yapıldığını en önemli göstergelerinden birini bu iki gün içinde gördük. Şimdi bir tarafta asrın yolsuzluğu diyebileceğimiz, yani neredeyse bankacılık krizinden bu yana, yani 1999'dan ve 2000'li yılların başından bu yana en büyük soygun olarak ortaya çıkan, mali boyutu tam olarak belirlenmemiş olan, giderek derinleşen ve her geçen gün yeni boyutlar kazanan, yani bir finansal krizden giderek bir kurumsal çürümüşlüğe, oradan da giderek bir siyasi kayırmaya doğru giden bir fon yolsuzluğuyla karşı karşıyayız. Bu fon yolsuzluğunda ismi geçen kişiler var. Bu kişilerle ilgili hiçbir tutuklama kararı, yani manipülasyon yapanlar, buradan para kazandığı iddia edilenler, manipülasyon yaptığı iddia edilenler, mal varlıklarına el konulurken aslında buna göz yumanlar, bir çeşit suçun ortağı olanlar, yani ilgili kurumlar başta olmak üzere bunun siyasi ayakları, burada hiçbir tutuklama olmadığını görüyoruz. Yani dolayısıyla bir bakanın oğlu, ya da eski bir bakanın ya da eski bir genel başkan yardımcısının bu işlerde iltisaklı olduğu belli olan belirlenmiş olan kişilere sadece adli kontrol uygulanırken seçilmiş bir belediye başkanına burada hem Mersin Büyükşehir Belediye Bakımından hem diğer iki belediye bakımından halkın seçilmiş oylarıyla gelen, onların oylarıyla seçilmiş olan bu belediye başkanlarına bir adli kontrol uygulaması söz konusu olabilecekken bunu yapmak yerine sabahın köründe tutuklanıyor olmasını aslında Türkiye'de hukukun ikili bir hukuk olduğunun çok açık bir ispatı olarak değerlendiriyoruz. Dolayısıyla dosyanın içeriğiyle ilgili herhangi bir değerlendirme yapmadan sırf şekil açısından bile bakmış olsak bu meseleye, bu belediye başkanlarımızın asıl olan tutuksuz yargılanmasıydı. Tutuksuz yargılamayı biz talep ediyoruz. Bunu takip ediyoruz, izliyoruz. Doğru olduğunu söylüyoruz. Ancak Türkiye'de artık usul olduğu üzere belediye başkanlarının yani sabahın erken saatlerinde yeri belli, yurdu belli, söyleyecekleri belli, kaçma şüphesi olmayan, delil karartma ihtimali olmayan belediye başkanlarının bu yöntemle itibarsızlaştırarak adeta emniyete götürülmesi, gözaltına alınmasını doğru bulmadığımızı belirtmek istiyoruz.
1: Soruşturma sürecini yerinde takip etmeye devam edeceklerini belirten Sarı, amaçlarının adil yargılama sürecinin sağlanıp sağlanmadığını izlemek olduğunu söyledi.
2: Büşra Değerli Ajanda reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam tanıtım. Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: SML Restoran ve Catering.
7: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim.

0: iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
3: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
4: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolu.

0: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Radyonun sosyal medya hesaplarını üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: Büşra Değerli Ajanda devam ediyor.
3: Destek sağlanacak. Ödemeler belediyenin imkanları doğrultusunda bir veya birkaç defada yapılacak.
4: Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.
5: Yeni Parti Mersin İl Başkanı Cengiz Gökçel, Mersin'deki belediyelere yönelik operasyonlara tepki gösterdi. Gökçel, seçilmiş isimlerin gözaltına alınması ve yargı sürecine ilişkin eleştirilerde bulundu. Belediyeye yönelik operasyonların siyasi iktidarın muhalefete yaklaşımının bir parçası olduğunu savunan Gökçel, fon soruşturmasına da değindi.
3: Yeni Parti Mersin İl Başkanı Cengiz Gökçel, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik operasyona tepki gösterdi. Gökçel, demokrasi diyoruz, seçilmiş insanların bu şekilde derdest edilerek yargılamanın bir ceza haline dönüştürülmesini doğru bulmuyoruz dedi.
6: Öncelikle biz Butlan CHP'sinden önce CHP'deydik. Şu anda bir Butlan CHP'si var, bu da ülkenin bir gerçeği. Dolayısıyla bu operasyonları asla doğru bulmuyoruz. Az önce de bahsettim. Demokrasi diyoruz. Demokrasi, seçilmiş insanların aslında bu şekilde derdest edilerek, yargılamayı bir ceza haline dönüştürerek iktidarın tek adam rejiminin hakim olduğu bir düzende bu şekilde bir uygulamanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Bir defa bunu söyleyeyim. Ama bu operasyonların da zamanlamasına baktığımızda neden bugün Mersin'de bunun yapıldığını da çok iyi anlıyoruz.
3: Yeni Parti Mersin İl Başkanı Cengiz Gökçel, Mersin Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Gökçel ziyaretinde Mersin'de belediyelere operasyonla ilgili yaptığı açıklamada uygulamanın siyasi iktidarın muhalefete yönelik yaklaşımının bir parçası olduğunu savundu.
6: En az asrın felaketinde kaybettiğimiz 100 milyar dolar para ya yakın paranın nasıl AKP'nin en üst yönetim kadrosunda bulunanlar tarafından hissedildiğini görüyorsunuz. Şimdi amaç şu, değerli arkadaşlar, bu ülkenin emeklisinin, işçisinin, çiftçisinin, bütün sosyal kesimlerin hakkı olan 90 milyar doları bu yolsuzlukla hiç ettiler. Bir de bakıyoruz ki gözaltı yok, tutuklama yok. Burada bir çifte standart var. AKP yargı kolları

0: burada da kendini gösteriyor. Muhalefetten olansa tutun atın cezaevine, AKP'den olan ve AKP'de yolsuzluk yapan ve milletin gözüne batıra batıra paraları çalanlar elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Özellikle garibin gurabanın parasını çalanların hem parayı çalıp da hem milletin gözünün içine baka baka gülerek dolaşmasını bu ülkede önleyeceğiz. Bunun önüne geçeceğiz. Siyaseti zenginleşme aracı olmaktan çıkartacağız.
1: Ziyaret anı fotoğrafı çekimiyle sona erdi.
2: Akdeniz Belediyesi ilçe genelinde yol yapım ve bakım çalışmalarını sürdürüyor. Merkez mahallelerinde sıcak asfalt, kırsal mahallelerde ise sati kaplama çalışmaları yapılıyor. Ekiplerin son durağı Kazanlı Hürriyet Mahallesi oldu.
1: Akdeniz Belediyesi ilçe genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla yol yapım ve bakım çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri merkez mahallelerde sıcak asfalt çalışmaları yürütürken kırsal mahallelerde ise sati kaplama uygulaması yapıyor. Ekiplerin son durağı Kazanlı Hürriyet Mahallesi oldu. Tarım yollarında gerçekleştirilen çalışmalarla güzergahların daha güvenli ve kullanışlı hale getirilmesi hedefleniyor. Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikçi, 65 mahallenin tamamında vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirterek ulaşım altyapısının öncelikli hizmet alanlarından biri olduğunu söyledi.
2: Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Kulak ve Bahşiş mahallelerinde sürdürülen yol çalışmalarını yerinde inceledi.
1: Tarsus Belediyesi Kulak ve Bahşiş mahallelerinde yol yapım ve bakım çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Ali Boltaç, çalışmaları yerinde inceleyerek mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi. Kulak mahallesinde yaklaşık 40 yıldır kullanılmayan Merkez Kulak'la Eski Kulak arasındaki kadastro yolu yeniden ulaşıma açıldı. Bölgede 5500 metre yeni yol açılırken 7280 metrelik güzergahta bakım ve onarım yapıldı. Ayrıca 5400 metre sati kaplama gerçekleştirildi. Bahşiş mahallesinde ise 4400 metre sati kaplama, 1900 metre yol yapım ve onarımıyla 19100 metre reglaj ve tesviye çalışması yapıldı. Çalışmaların mahalle içi ulaşımın yanı sıra tarımsal üretim yapan vatandaşların tarla ve bahçelerine erişimini kolaylaştırması hedefleniyor. Başkan Boltaç, mahallelerde ihtiyaçları yerinde tespit ederek belediyenin imkanlarını öncelikli noktalara yönlendirdiklerini ve kırsal bölgelerde yol çalışmalarının süreceğini söyledi.
2: Sultan Belediyesi'ne yönelik soruşturmada belediye başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı.
1: Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 23'ü kamu görevlisi, 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Eş zamanlı operasyonla şüphelilerin tamamı yakalandı. Belediye binasında ve Başkan Özmen'in evinde arama yapıldığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarının yöneltildiği bildirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
2: Mersin'in Erdem ilçesinde minibüsün kapısı çarptı, otomobilde asılı kaldı. Kargıpınar'ında meydana gelen kazada minibüsün kapısı yerinden koparak otomobile saplandı.
1: Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen kazada toplu taşıma minibüsünün kapısı yerinden koparak çarptığı otomobile saplandı.

0: Kaza Kargıpınarı Mahallesi 50. Yıl Caddesi'nde yaşandı. Elvanlı Mahallesi yönünden gelen minibüs yol kenarında duran otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüsün kapısı tamamen yerinden çıkarak otomobilin üzerinde asılı kaldı. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.
1: Adana'da sebze ve meyve halinde çıkan yangında 15 iş yeri kullanılamaz hale geldi. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.
0: Adana'da sebze ve meyve halinde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek 14 iş yerine daha sıçradı. Toplam 15 iş yeri alevlere teslim oldu. Yangın Seyhan ilçesi Yeşiloba mahallesindeki Vedat Daloka Yaş Sebze ve Meyve Hal kompleksinde başladı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında sebze ve meyve kasaları alev topuna döndü. Alevler çevredeki iş yerlerine de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangına itfaiyenin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve TOMA da müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
1: Bir trafik kazasıyla devam ediyoruz. Mersin'in Erdem ilçesinde otomobilin çarptığı 28 yaşındaki yaya hayatını kaybetti.
0: Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobilin çarptığı 28 yaşındaki yaya olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza D400 Karayolu Tırtar mahallesindeki Işıklı Kavşak yakınında meydana geldi. Mersin yönünde ilerleyen otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Ensar Çolak'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Çolak ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Çolak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze incelemenin ardından Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan sürücünün işlemleri sürerken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçükte can kaybı 5'e yükseldi. Göçükte mahsur kalan 7 işçiden ikisi sağ kurtarılırken 5 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.
0: Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçükte can kaybı 5'e yükseldi. Göçükten etkilenen 7 işçiden ikisi sağ kurtarılırken 5 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.
2: Benim evladım, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu?
0: İmbat Maden İşletmesi'nde meydana gelen göçüğün ardından ekipler mahsur kalan işçileri kurtarmak için çalışma başlattı. Süleyman Şakrak ve İbrahim Çimen sağ olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Arama kurtarma çalışmalarında önce Halit Ersay ve Kerim Ören'in ardından göçük altında kalan Ramazan İnce, İsa Olcay ve Ömer Karakaya'nın cansız bedenlerine ulaşıldı. Facianın ardından Soma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından da olayın araştırılması için bir baş müfettiş görevlendirildi. Soruşturma sürüyor.
3: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
1: Sayın seyirciler, bültenimizin sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

0: reklam kazandırır.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung

0: Kilit satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır Cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159 A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
11: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787

0: 0533-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. MESKİ Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Mersin için yaptığı kuvvetli yağış uyarısının ardından kent genelinde etkili olması beklenen yağışlara karşı hazırlıklarını güçlendiriyor. MESKİ'nin yıl boyunca sürdürdüğü periyodik bakım ve temizlik çalışmaları kapsamında yağmur suyu ızgaraları ve mazgallar düzenli kontrol edilerek temizleniyor. MESKİ ekipleri olası olumsuzluklara hızlı müdahale etmek üzere sahada hazır bulunurken vatandaşların güvenliği ve altyapının sağlıklı işleyişi için çalışmalarını sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine eğitim, barınma, ulaşım ve sosyal yaşamlarına kadar pek çok alanda destek sunuyor. Öğrencileri kentin girişinde karşılayan Büyükşehir, konuk evi ve yurt, MERC Öğrenci Danışmanlık Merkezi, ücretsiz çamaşır kafeler, kütüphane ve okuma salonları, öğrenim yardımı, 35 liraya 3 çeşit yemek, uygun fiyatlı ulaşım, Deniz Kızı kafelerinde yarı zamanlı çalışma, Mercek'te mesleki eğitim ve kariyer merkezi aracılığıyla iş desteği sunuyor. Garaj Mersin ve Kampüs Mersin, kültür sanat etkinlikleriyle Hello Mersin gibi çalışmalarla da öğrencilerin sosyal ve kültürel yaşamlarına katkı sağlayan Büyükşehir, öğrenci dostu uygulamalarıyla Mersin Üniversite öğrencileri için daha erişilebilir, sosyal ve yaşanabilir bir kent haline getirmeye yönelik çalışmalarını sürdürecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 2023 yılında hayata geçirdiği Hoş Geldin Bebek projesi, yeni bebek sahibi olan ailelere destek olmaya devam ediyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 13 ilçede sürdürülen proje kapsamında bugüne kadar 18 bin destek paketi ailelere ulaştırıldı. Ekonomik koşulların aile bütçeleri üzerindeki yükünü hafifletmeyi amaçlayan proje, yeni doğan bebeklerin bakımına yönelik ürünleri tek bir çanta içerisinde ailelere ücretsiz olarak sunuyor. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.

evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve

0: tıkla, ister uğra.
1: Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Bursa Mom.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır Cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 2750 0532 773 8436.
5: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi ABM Yapı Market açıldı. Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası ABM Yapı Market'te. Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
6: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
5: Yeriniz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
9: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arif Denizoğlu'nun 2016 yılında hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Denizoğlu'nun ölümünün ardından olay yerinden alınan cep telefonunun yok edildiği öne sürüldü. Manisa'nın Soma ilçesinde 5 işçinin yaşamını yitirdiği maden göçüyle ilgili soruşturmada 9 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında şirketin genel müdürünün de bulunduğu belirtildi. Hakemler dosyası soruşturmasında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'yla Hakem Yasin Kol arasındaki yazışmalar gündeme geldi. Söz konusu mesajlarda bazı hakemlerin görevlendirilme süreçlerine ilişkin ifadelerin yer aldığı aktarıldı. Yeşil pasaport olarak bilinen hususi damgalı pasaportun kapsamının genişletilmesi için meclise iki ayrı kanun teklifi sunuldu. Tekliflerle pilotların yanı sıra mühendis ve mimarların da yeşil pasaport hakkından yararlanması önerildi. İstanbul'da Eyüp Sultan Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Bülent Özmen'le birlikte 28 kişi gözaltına alındı. 28 zanlı hakkında suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltı kararı verildi. Türkiye'de bazı fonlara yönelik soruşturmanın ardından kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'tan değerlendirme geldi. Standard & Poor's yetkilileri fonların tasfiye sürecine ilişkin gelişmelerin Türkiye'nin kredi notu üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluşturmasının beklenmediğini açıkladı. Fransa'da eğitim koşullarının iyileştirilmesi ve daha fazla kaynak sağlanması talebiyle başlayan lise eylemleri ülke geneline yayıldı. Gösterilerde 1793 kişi gözaltına alınırken 400'den fazla eğitim kurumunun kapatıldığı bildirildi. Eylemlerde 65 eğitim çalışanıyla 170 öğrencinin yaralandığı belirtildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üreticilere dağıttığı zeytin fidanları ürün vermeye başladı. Sarı ulak ve gemlik türü fidanlardan ilk hasatlar gerçekleştirildi. Destek kapsamında bugüne kadar 6657 üreticiye 200.419 zeytin fidanı ulaştırıldı. Erdemli Belediyesi limonu katma değerli ürünlere dönüştürmek amacıyla limon entegre işleme tesisi projesi hazırladı. Projeyle limonun suyu, kabuğu, yağı ve lifi işlenerek ekonomiye kazandırılacak. Mersin'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şahıslara yönelik operasyonda uyuşturucu madde ve bir miktar para ele geçirildi. Gözaltına alınan bir şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobilin yayaya çarpması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi. Tırtar Mahallesi'nde meydana gelen kazanın ardından sürücü gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Lionel Messi İspanya 2. Ligi ekiplerinden Elden Sen'in sahibi oldu. 1921 yılında kurulan kulübün ligde 5 puanla 19. sırada bulunduğu belirtildi. A-Milli futbol takımı UEFA Uluslar Ligi 1. grup mücadelesinde deplasmanda Belçika ile karşı karşıya geliyor. Maç bugün saat 21.45'te başlayacak.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
2: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
4: Busem.com'dan dev kampanya.
5: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
4: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
5: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
1: lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
12: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar. Her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533.

0: 224-2017 Barış Otocam.
1: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
2: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
1: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara.
3: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
4: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolu.

0: Ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

konuşmadan yürüyelim, gireyim koluna. Görenler dönmüş hem de mutlu diyecekler. Ağaçlar sevinçten başımıza konfeti gibi yaprak dökecekler. Yaprak dökecekler, yaprak dökecekler.

0: Reklam tanıtım.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
0: Busem.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
0: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
0: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
5: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var. Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda

0: Duvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayın...

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto klima sistemleri iletişim 0500

0: 0537 399 7756, 0537 399 7756. Tırmın Sanayi Sitesi Mersin. Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602, 0542 144 4602.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
0: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
6: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
0: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
9: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. MESKİ Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Mersin için yaptığı kuvvetli yağış uyarısının ardından kent genelinde etkili olması beklenen yağışlara karşı hazırlıklarını güçlendiriyor. MESKİ'nin yıl boyunca sürdürdüğü periyodik bakım ve temizlik çalışmaları kapsamında yağmur suyu ızgaraları ve mazgallar düzenli kontrol edilerek temizleniyor. MESKİ ekipleri olası olumsuzluklara hızlı müdahale etmek üzere sahada hazır bulunurken vatandaşların güvenliği ve altyapının sağlıklı işleyişi için çalışmalarını sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine eğitim, barınma, ulaşım ve sosyal yaşamlarına kadar pek çok alanda destek sunuyor. Öğrencileri kentin girişinde karşılayan Büyükşehir, konuk evi ve yurt, Merce Öğrenci Danışmanlık Merkezi, ücretsiz çamaşır kafeler, kütüphane ve okuma salonları, öğrenim yardımı, 35 liraya 3 çeşit yemek, uygun fiyatlı ulaşım, Deniz Kızı kafelerinde yarı zamanlı çalışma, Mercek'te mesleki eğitim ve kariyer merkezi aracılığıyla iş desteği sunuyor. Garaj Mersin ve Kampüs Mersin, kültür sanat etkinlikleriyle Hello Mersin gibi çalışmalarla da öğrencilerin sosyal ve kültürel yaşamlarına katkı sağlayan Büyükşehir, öğrenci dostu uygulamalarıyla Mersin Üniversite öğrencileri için daha erişilebilir, sosyal ve yaşanabilir bir kent haline getirmeye yönelik çalışmalarını sürdürecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 2023 yılında hayata geçirdiği Hoş Geldin Bebek projesi, yeni bebek sahibi olan ailelere destek olmaya devam ediyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 13 ilçede sürdürülen proje kapsamında bugüne kadar 18 bin destek paketi ailelere ulaştırıldı. Ekonomik koşulların aile bütçeleri üzerindeki yükünü hafifletmeyi amaçlayan proje, yeni doğan bebeklerin bakımına yönelik ürünleri tek bir çanta içerisinde ailelere ücretsiz olarak sunuyor. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım.
2: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da.

0: makine satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
6: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolu.

korku. Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var. Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda

0: Çamlı Bulvarı, Çamlıbel Sahili, 159 A, Akdeniz, Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: İçine dert olacak sana bu son bakışım. İçine dert olacak hiçbir şey sormayışım. İçine oturacak vedasız ayrılışım. Adını kahve koydum, bırak öyle kalsın. Sana son bir sözüm var, Allah'ından ve Allah'ından bulasın.
1: Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arif Denizolgun'un 2016 yılında hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Denizolgun'un ölümünün ardından olay yerinden alınan cep telefonunun yok edildiği öne sürüldü. Manisa'nın Soma ilçesinde 5 işçinin yaşamını yitirdiği maden göçüyle ilgili soruşturmada 9 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında şirketin genel müdürünün de bulunduğu belirtildi. Hakemler dosyası soruşturmasında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile Hakem Yasin Kol arasındaki yazışmalar gündeme geldi. Söz konusu mesajlarda bazı hakemlerin görevlendirilme süreçlerine ilişkin ifadelerin yer aldığı aktarıldı. Yeşil pasaport olarak bilinen hususi damgalı pasaportun kapsamının genişletilmesi için meclise iki ayrı kanun teklifi sunuldu. Tekliflerle pilotların yanı sıra mühendis ve mimarların da yeşil pasaport hakkından yararlanması önerildi. İstanbul'da Eyüp Sultan Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Bülent Özmen'le birlikte 28 kişi gözaltına alındı. 28 zanlı hakkında suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltı kararı verildi. Türkiye'de bazı fonlara yönelik soruşturmanın ardından kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'tan değerlendirme geldi. Standard & Poor's yetkilileri fonların tasfiye sürecine ilişkin gelişmelerin Türkiye'nin kredi notu üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluşturmasının beklenmediğini açıkladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Mersin'de belediyelere düzenlenen operasyon sonrası Mersin'e geldi. Kılıçdaroğlu gözaltına alınan Büyükşehir ve Yenişehir Belediye Başkanlarının ailelerini ziyaret etti. Sonrasında Mersin Büyükşehir Belediye binası önünde konuşma yaptı. Fransa'da eğitim koşullarının iyileştirilmesi ve daha fazla kaynak sağlanması talebiyle başlayan lise eylemleri ülke geneline yayıldı. Gösterilerde 1793 kişi gözaltına alınırken 400'den fazla eğitim kurumunun kapatıldığı bildirildi. Eylemlerde 65 eğitim çalışanıyla 170 öğrencinin yaralandığı belirtildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üreticilere dağıttığı zeytin fidanları ürün vermeye başladı. Sarı ulak ve gemlik türü fidanlardan ilk hasatlar gerçekleştirildi. Destek kapsamında bugüne kadar 6.657 üreticiye 200.419 zeytin fidanı ulaştırıldı. Erdemli Belediyesi limonu katma değerli ürünlere dönüştürmek amacıyla limon entegre işleme tesisi projesi hazırladı. Projeyle limonun suyu, kabuğu, yağı ve lifi işlenerek ekonomiye kazandırılacak. Mersin'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şahıslara yönelik operasyonda uyuşturucu madde ve bir miktar para ele geçirildi. Gözaltına alınan bir şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobilin yayaya çarpması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi. Tırtar mahallesinde meydana gelen kazanın ardından sürücü gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Lionel Messi İspanya 2. Ligi ekiplerinden Elden Sen'in sahibi oldu. 1921 yılında kurulan kulübün ligde 5 puanla 19. sırada bulunduğu belirtildi. A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar Ligi 1. grup mücadelesinde deplasmanda Belçika ile karşı karşıya geliyor. Maç bugün saat 21.45'te başlayacak.
2: Haberler.
1: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

0: Reklam kazandırır. Buse Home'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
5: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda.

0: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
1: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
2: Hıdavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
3: ABM Yapı Market açıldı.
2: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
3: ABM Yapı Market'te.
2: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
3: Hıdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
2: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı, Gürbüz Elektrik yanında.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
6: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

Bu hoşça kal Dura. Dur artık. İniyorum. Biletimi kestim ben. Kendime dönüyorum. İkimiz ayrı yolda. Artık sana elveda. Bitti artık o rüya. Ben artık gidiyorum. İşte bomboş elimle, paramparça kalbimle, o en suskun dilimle senden ayrıldım.

Şarkılar kanar beni, sokaklar sarar beni, duvarlar anlar beni. Ben artık susuyorum. Şifasız kaldı yaram, açıldı

aşkla aram, bize mutluluk haram. Bunu da biliyorum. Yasakladım gökyeme, yasakladım kalbime. Döner diye bekleme. Ben artık gidiyorum. Kalmasın dudak izin, silinsin parmak izin. Sonu yok sevgimizin. Kalbimden söküyorum. Ben

0: Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
6: SML Restoran ve Catering.
7: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
6: 0533 974 4590.
7: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533

0: 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
0: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır. Busem Home'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
10: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
11: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası, Hasan Akel Lisesi

0: kayıt, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Radyonu sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: ile sizleri bekliyor.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
2: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
3: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda.

0: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652
1: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55

0: 55.
1: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Akça kızlar göç eyledi yurdundan. Koç yiğitler deli oldu derdinden. Akça kızlar göç eyledi.

0: Dilemer'den ne dilersen.
1: Selamlar, ben Deniz. Babamla sizi dinliyorduk. Benim için de Manifest Toz Pembe şarkısını çalar mısınız?
0: Dilemer'den ne dilersen.

yılların boynumda son resmimiz seninle. Bu son mehtap yaşanan birlikte. Dünyalarımız ayrı, sevsek de ne kadar çok. Sen benim acılarımı duyamazsın içinde. Ayrılık bekliyor bizi bir adım ötemizde. Son tangomuz bu tango, hiç istemesen.

Yılların boynumda son resmimiz seninle. Bu son mehtap olacak yaşanan birlikte. Artık gördüğüm her yüzde sen olacaksın. Unutulmayacaksın, unutulmayacaksın. Son resmimizdeki gibi taze kalacaksın. Unutulmayacaksın, hiç unutulmayacaksın. Nasıl olsa bu masal gün gelip bitecekti. Ayrılık bu masalı hep kıskanacaktı. Ve biz birbirimize doyamadan ölecektik. Doyamadan ölecektik biz birbirimize. Dünyalarımız ayrı, sevsek de ne kadar çok. Sen benim acılarımı duyamazsın içinde. Ayrılık bekliyor bizi bir adım ötemizde. Son tangomuz bu tango, hiç istemesek de.